Selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz.

0: gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim?
1: Allah'tan başka bir ilah mı?
0: Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? Peki, karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim?
1: Allah'tan başka bir ilah mı?
0: Allah, onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim?
1: Allah'tan başka bir ilah mı?
0: De ki, eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. İnkarcılar dediler ki, sahi biz ve atalarımız toprak olunca mı diriltilip hayat alanına çıkarılacakmışız? Doğrusu bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Ama bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkarların sonu nice oldu görün. Sen de onların yüzünden üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de tepenize inmek üzeredir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Doğrusu bu Kur'an İsrailoğullarına üzerinde anlaşamadıkları pek çok şeyi açıklamaktadır. Şüphesiz o müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. Gerçek şu ki Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür, her şeyi bilmektedir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman onlara yerden bir yaratık çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayan grupları bir araya getiririz. Onlar düzenli bir şekilde hesap yerine sevk edilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman Allah buyurur: siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Zulme saptıkları için kendileri hakkındaki söz gerçekleşmiştir. Artık konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi yarattığımızı, gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır. Sur'un üflendiği gün Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılır.

kadındır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Dağları görür, onların durduğunu sanırsın. Oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir. O gün onlar, kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse, işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana, dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana, Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız. Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini, erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o, huzur ve güveni bozanlardandı. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma, biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyettik. Böyle de oldu. Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman.

seni engellemiştik. Bunun üzerine engellemiştik. Bunun üzerine engellemiştik. Bunun üzerine engellemiştik. Bunun üzerine bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Musa yetişip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle ödüllendiririz. Musa, ahalisinin fark edemeyeceği bir vakitte şehre girdi. Orada biri kendi halkından, diğeri düşman taraftan olan iki adamın birbiriyle kavga ettiğini gördü. Kendi halkından olan kişi, düşman taraftan olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa, ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Sonra şöyle dedi: "Bu şeytanın işidir. O gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman. Rabbim, doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla." Allah da onu bağışladı. Çünkü o gerçekten çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir. Musa, "Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için suçlulara asla arka çıkmayacağım," dedi. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün? Dün kendisinden yardım isteyen adam bağırarak ondan yine yardım istiyor. Musa ona, "Açıkçası sen düpedüz serserinin birisin," dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam şöyle dedi: "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen haksızlıkları düzelten biri olmak istemiyorsun da bu ülkede sadece azılı bir zorba olmak istiyorsun," dedi. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki: "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında görüşme yapıyorlar. Derhal çıkıp git. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim." Musa korku içinde etrafı gözetleyerek oradan ayrıldı. "Rabbim, beni zalimler topluluğundan kurtar," dedi. Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur," dedi. Medyen suyuna vardığında, orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara, "Meseleniz nedir?" diye sordu. "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlıdır," dediler. Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım," diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir edayla yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa, babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca, "Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun," dedi. O iki kızdan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır," dedi. Baba, "Bana 8 yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan bu da senin bileceğin bir şey. Seni zorlamak istemem. İnşallah

iyi kimselerden olduğumu göreceksin dedi. Musa, bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, bana haksızlık yok. Söylediklerimize Allah şahittir diye cevap verdi. Musa bu süreyi doldurup ailesiyle birlikte yolda giderken Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine, siz bekleyin, ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir parça ateş getiririm dedi. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafından oradaki ağaç yönünden kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa! Muhakkak ki ben, yalnızca ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Asanı yere bırak. Musa asayı yılan gibi kıvrılır görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa, beri gel, korkma, çünkü sen güvendesin. Şimdi elini koynuna sok, bir hastalık yüzünden olmaksızın bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılıp savrulan kollarını normal konuma getir, sakin ol. İşte bu ikisi, Firavun ve adamlarına karşı göstereceğin Rabbin tarafından iki kesin delildir. Onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır. Musa dedi ki, Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun benden daha açık ve düzgün konuşur. Onu da beni onaylayan bir yardımcı olarak yanımda gönder. Zira beni yalancılıkla itham etmelerinden endişe ediyorum. Allah buyurdu. Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler. Mucizelerimizle siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Musa onlara apaçık mucizelerimizle gelince, bu olsa olsa düzmece bir sihirdir. Geçmişte atalarımız zamanında böyle bir şeyin olduğunu da duymadık dediler. Musa dedi ki, kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve bu ülkede sonunda kimin kalacağını en iyi bilen Rabbimdir. Muhakkak ki zalimler kurtulamaz. Firavun, ey seçkinler! Sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Ey Haman! Haydi, benim için tuğla fırınını yak, bana bir kule yap. Belki oradan Musa'nın ilahını görürüm. Ama kesinlikle onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum, dedi. Firavun ve askerleri bize döndürülmeyecekleri kanaatine kapılarak yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Biz de onu ve askerlerini alıp denizin içinde bıraktık. Bak işte, zalimlerin sonu nice oldu. Böylece onları halkı ateşe çağıran öncüler yapmış olduk. Kıyamet gününde onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada onların peşine laneti taktık. Kıyamet gününde de bunlar kınanmış kimselerden olacaklar. Muhakkak ki biz önceki birçok nesilleri yok ettikten sonra düşünüp ders çıkarsınlar diye Musa'ya insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı verdik. Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen ey Muhammed, vadinin batı tarafında bulunmuyordun ve olayın tanıklarından da değildin. Bilakis aranızda biz nice nesiller meydana getirdik ve onların ömrü nice yıllar sürdü. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine bu bilgileri sana gönderen biziz. Evet,
Musa'ya seslendiğimiz zaman sen Tur'un yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak sana da vahyettik. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Kendi iradeleriyle önceden yaptıklarından ötürü başlarına bir musibet geldiğinde, Rabbimiz, ah ne olurdu bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uyup da müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı, peygamber göndermezdik. Fakat onlara tarafımızdan o gerçek Kur'an gelince, ona da Musa'ya verilenin benzeri verilmeli değil miydi dediler. Peki daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve eklemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah katından bu ikisinden daha doğru yol gösteren bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki onlar sırf kendi bencil arzularına uymaktadırlar. Allah tarafından bir yol gösterme olmaksızın sırf kendi bencil arzularına uyandan daha sapkını kim olabilir? Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Gerçek şu ki düşünüp öğüt alsınlar diye biz sözü, vahyi onlara birbiri ardınca ulaştırmışızdır. Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimselerin bir kısmı buna da iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Şüphesiz o Rabbimizden gelmiş gerçeğin kendisidir. Esasen biz bundan önce de Rabbimize boyun eğmiştik derler. İşte baskılara karşı sabretmelerinden ötürü onlara mükafatları iki defa verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size, esen kalın. Bizim cahillerle işimiz yok derler. Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir. Seninle beraber doğru yolu izlersek yurdumuzdan sökülüp atılırız diyorlar. Peki biz onları dokunulmaz, güvenli, katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin içinde toplandığı bir yere yerleştirmedik mi? Fakat çoğu bunun şuurunda değildir. Oysa biz bolluk içinde azmış nice şehir halkını helak etmişizdir. İşte yerleri, kendilerinden sonra oraların pek azında oturulabildi. Hepsi bize kalmıştır. Merkezinde halka ayetlerimizi okuyan bir peygamberi göndermedikçe Rabbin memleketleri helak etmez. Biz ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak ederiz. Size verilen şeyler dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Buna göre kendisine güzel bir şey vaat ettiğimiz ve vaat edildiği şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde yargılanmak üzere celp edilenlerden biri gibi olur mu? O gün Allah onları huzuruna çağırarak, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz ilahlar şimdi nerede?" diye sorar. Kendileriyle ilgili azap hükmü kesinleşmiş olanlar, "Rabbimiz, şunlar azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak onları da öyle azdırdık. Sorumluluklarını yüklenmiyor, onları senin hükmüne bırakıyoruz.
Onlar zaten bize tapmıyorlardı derler. Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın denir. Çağırırlar ama o sahte ilahlar onlara cevap veremezler ve azabı görürler. Keşke vaktiyle doğru yola girmiş olsalardı. O gün Allah onlara hitap ederek, peygamberlere ne cevap verdiniz diye sorar. İşte o gün kurtarıcı cevapların bütün kapıları yüzlerine kapanmıştır. Birbirlerine de soramazlar. Tövbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimseye gelince, işte onun kurtuluşa erenler arasında olması umulabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve tercih eder. Onun seçme ve yaratmasında onların tercih hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd ona mahsustur. Hüküm de onundur. Sadece ona döndürüleceksiniz. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde devamlı kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Hala söze kulak vermeyecek misiniz? De ki, ne dersiniz? Eğer Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsa, Allah'tan başka size istirahat edeceğiniz geceyi getirebilecek bir ilah var mı? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz, lütfundan rızkınızı arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz. O gün Allah onlara seslenerek, benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler hani nerede diye soracaktır. Her ümmetten bir şahit çıkarıp, kesin delilinizi getirin diyeceğiz. O zaman anlarlar ki, hakikat Allah'a mahsustur ve uydura geldikleri şeyler, putlar kendilerini bırakıp gitmişlerdir. Karun, Musa'nın kavmindendi. O gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı. Halkı ona şöyle demişti: sakın şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak. Ve dünyadan nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Karun, bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helak etmişti. Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara artık günahları sorulmaz. Karun gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı. Dünya hayatını arzulayanlar, keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Doğrusu o çok şanslı derlerdi. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa şöyle derlerdi: yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlar için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Sonunda biz onu ve evini barkını yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler bu defa, yazıklar olsun bize,
Demek ki

0: Allah rızkı kullarından dilediğine bol, dilediğine de ölçülü veriyormuş. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de mutlaka yerin dibine geçirmişti. Vah ki vah, demek inkarcılar iflah olmazmış der oldular. İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse, ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere de gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse, asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse bilsin ki Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince, onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız. İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki Allah'a inanıyoruz derler. Ama Allah uğrunda bir sıkıntıyla karşılaşınca insanlardan gördükleri eziyeti Allah'tan gelen bir ceza gibi düşünürler. Ama Rabbinden bir yardım gelecek olsa o zaman da mutlaka gerçek müminlere aslında biz hep sizinle olduk derler. Peki ama herkesin kalbindekileri en iyi bilen Allah değil midir? Muhakkak ki Allah gerçekten iman edenleri de bilir, inanmış gibi görünenleri de bilir. İnkarcılar müminlere, gelin bizim yolumuza uyun, günahınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların hiçbir günahını gerçekten yüklenecek değillerdir. Hakikatte onlar katıksız yalancılardır. Onlar mutlaka kendi günah yükleriyle birlikte başka yükler de yüklenecekler. Düzüp koştukları iddialardan dolayı kıyamet gününde kaçınılmaz olarak sorguya çekileceklerdir. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Rasul olarak göndermiştik. Nuh, 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Rasul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döneceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklar da böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. O, dilediğine azap eder, dilediğini esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında bir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti: Sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi tanımayacak, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O, ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Lut'a gelince, o kavmine demişti ki, siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı şu oldu: Hadi, doğru söyleyenlerdensen başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim diye dua etti. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz şu memleketin halkını yok edeceğiz. Çünkü oranın halkı zulme sapmışlardır dediler. İbrahim, ama orada Lut da yaşıyor dedi. Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve karısı dışındaki bütün ailesini elbette kurtaracağız. Karısı geride kalanlar arasında yer alacak dediler. Elçilerimiz kendisine geldiğinde Lut, onlardan dolayı huzursuz oldu ve ne yapacağını şaşırdı. Ama onlar, korkma, tasalanma dediler. Biz seni ve karın dışında bütün aileni kurtaracağız. Karınsa geride kalanlar arasında yer alacak. Biz yoldan çıkmalarının cezası olarak bu memleket halkının üzerine gökten alçaltıcı bir bela indireceğiz. İşte o memleketten geriye aklını kullananların yararlanabileceği açık bir ibret vesikası bıraktık. Medyenlilere de kardeşi Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim dedi. Allah'a kul olun. Ahiret gününü ümitle bekleyin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bunun üzerine kendilerini o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Ad ve Semud kavimleri de öyle. Onların durumlarını, meskenlerinin kalıntıları size apaçık gösteriyor. Şeytan onlara kötü işlerini güzel gösterip kendilerini doğru yoldan saptırmıştı. Oysa gerçeği görme yeteneğine de sahiplerdi. Karun, Firavun ve Haman'ın akıbeti de aynı oldu. Gerçekte Musa onlara açık seçik deliller getirmişti. Ama onlar yeryüzünde ululuk tasladılar. Oysa kaçıp kurtulmaya güçleri de yoktu. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik. Kimini o korkunç ses yakaladı. Kimini yerin dibine gömdük. Kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu, örümceğin durumuna benzer. Örümcek ağını kendine bir yuva yapar. Ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da ne tür şeylere yalvarıp yakardıklarını şüphesiz bilmektedir. O azizdir, hakimdir. İşte biz insanlara bu misalleri anlatıyoruz ama bunların hikmetini gerçek bilgi sahibi olanlardan başkası kavrayamamaktadır. Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz inananlar için bunda ibret vardır. Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz, hayasızlıktan ve kötülükten men eder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir.
1: Neml suresi 56-93. Ayetler, Kasas suresi ve Ankebut suresi 1-45. Ayetlerin yer aldığı 20. cüzün mealini dinlediniz.
0: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mustafa Kızılcaoğlu. Zümer Suresi 61 ila 70. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan, bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek, sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır, hesap kitap ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir, insanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir, onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.

Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün 21. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. 21. cüzde Ankebut suresinin son tarafı, Rum, Lokman, Secde surelerinin tamamı ve Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır. Ehli kitap ile güzelce mücadele. Ankebut suresinin son taraflarında ehli kitap ile güzelce mücadele edin, Kur'an'ı tebliğ edin, sıkıntılı durumlarda hicret ve cihat edin, ölümden korkmayın mesajları verilmektedir. İkinci mesaj ise tarihi değiştirenler üzerinedir. Bu cüzde ayrıca Rum, Lokman ve Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır. Sanki bu üç sure, Ankebut suresinin devamı niteliğinde olup, onun gibi bu surelerde Elif, Lam, Mim harfleriyle başlamaktadır. Rum suresinde, tarihin akışını gerekli gördüğü zamanlarda değişmesine imkan veren Allah'tır. Mesajı verildikten sonra, tarihin akışının değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler zikredilmektedir. İman edip salih amel işlemek, dua edip Allah'a güvenmek, infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek, ümitsizliğe düşmemek, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek, ahirete inanmak, sabretmek ve düşmanı hafife almadan çalışmaya devam etmek gerekir. Lokman suresinde de önceki suredeki konu devam etmektedir. Tarihin akışına yön vermek için ayrıca iki ayrı tavsiye bulunmaktadır. Kur'an'ı okuyun, anlayın ve emirlerini dinleyin. Çocuklarınızı doğru eğitin. Bu bağlamda onlara tevhid inancı, anne babaya saygılı olmak, namaz kılmak, doğrunun yanında olup desteklemek, yanlışın karşısında olup mücadele etmek ve güzel ahlak sahibi olmak gibi inanç ve değerleri öğretin. Onları eğitin tavsiyesinde bulunulmaktadır. Secde suresinde ise bu konunun devamı olarak Kur'an'ın uyarılarını dikkate alıp yaratılıştaki esrarı düşünün. Yeryüzündeki olayları iyi analiz edin. Hidayet önderlerine itaat edin. Onlar da peygamberler ve Rabbani alimlerdir. Mesajı verilmektedir. 21. cüzün son kısmında ayrıca Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Ahzab suresinde değişim için çalışın, Allah'tan başkasından korkmayın, fitnelere karşı uyanık olun mesajları verilmektedir. Surenin başında ey peygamber diye Hazreti Peygamber'e hitap bulunmakta, sanki onun dışında bütün Müslümanlara seslenilmektedir. Sonra başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler anlatılmakta, tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olun mesajı verilmektedir. Özellikle iç ve dış tehlikelere karşı hazırlıklı olunması istenmektedir. Bundan sonra peygamberin hanımlarına özel tavsiyelerde bulunulup, onların şahsında diğer mümin kadınların da bu özelliklere sahip olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Bu tavsiyeler, dünyevileşmemek, yani dünyanın büyüsüne kapılmamak, hayalı olmak, Allah ve Resulüne itaat etmek, tesettüre dikkat etmek, cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmamak, namaz kılmak, zekat vermek, Kur'an okuyup düşünmek ve anlamak, Allah'ı zikretmek şeklinde sıralanmaktadır. Bu bölüm söz konusu tavsiyelere, emirlere dikkat

0: Uğur Çayır.
1: Yirmi cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Ankebut suresi 46 ila 69. ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1 ila 30. ayetler yer almaktadır. Secde suresi 15. ayette tilavet secdesi vardır.

0: Meali seslendiren Timur. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Yirmi cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Ankebut suresi 46 ila 69. ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1 ila 30. ayetler yer almaktadır. Secde suresi 15. ayette tilavet secdesi vardır.

أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير

Biz de sizin ilahınız da birdir. Biz de sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor, ne de onu kendi elinde yazabiliyordun. Öyle olsaydı, gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an, bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala, Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi, diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah, yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları, hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşı.

Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü verir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara, gökten su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman fırtına korkusuyla kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar.

yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? Cehennemde inkarcılar için kalacak yer mi yok? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah, iyilik yapanların yanındadır. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Eninde sonunda Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür. Engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkındaysa tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerinin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkini yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda da ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün günahkarlar ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda işte o gün insanlar birbirinden ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar güzel bir bahçede, cennette ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de onu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gün

gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki, korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur. Ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat onundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Elinizin altında bulunan köleleriniz arasında size verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanacak kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gel gör ki zulme saplanmış olanlar bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Gönülden ona yönelin. Ona saygısızlıktan sakının. Namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerinde ayrılığa düşüp her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırdığında bakarsın ki bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Safa sürün. Yakında göreceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de o mu şirk koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor? Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların mallarında artış olsun diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat arttıranlar onu verenlerdir. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra hayatınızı sona erdirecek ve nihayet size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir. Yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice oldu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. Şimdi sen Allah katından önlenemez bir gün gelmeden önce bütün varlığınla o sağlam dine yönel.

O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olurlar. Zira Allah, iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz O, inkarcıları sevmez. Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de O'nun kanıtlarındandır. Ki böylece size rahmetinden tattırsın, gemiler buyruğuyla yüzsün. Siz de O'nun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen suç işleyenlere hak ettikleri cezayı verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Sonra O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar, bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce büsbütün ümitsiz ve şaşkın haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Ölü toprağa nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. Onun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış gittikleri yoldan çevirip doğru yola sokamazsın. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüz hale getiren ve yaşlandıran Allah'tır. O dilediğini yaratır, O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günahı saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün, dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar haktan oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler. Andolsun ki siz Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin mazeretleri fayda sağlamayacak, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir. Siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, İlimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar sakın seni yolundan çevirmesin. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte onlar Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerindedirler. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o ayetleri alay konusu etmek için eğlendirici sözler kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda
sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi dengede tutması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip, bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik. Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgi olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma. Ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret. Kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki, bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız, dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adamış olarak özünü Allah'a teslim ederse, sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse, artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah, kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir.
Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, bütün övgüler Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Sizin hepinizin yaratılmanız da, yeniden diriltilmeniz de, sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır. Ve Allah, yalnızca O çok yücedir, çok büyüktür. Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları kara gölgeler gibi kapladığında, içten bir inanç ve bağlılıkla sadece Allah'a yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığındaysa, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu Muhammed kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır. O senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gönderilen hak kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost, ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o, duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür.
Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş.

0: sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkarcılar şöyle derler: toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Gerçek şu ki, onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen: Rabbimiz, gördük ve işittik. Bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım. Artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek: cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bugününüzde karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Hadi yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Ayetlerimize yürekten inananlar ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümid içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse, günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık, hazır olarak onları bekleyen, huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günaha batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: asılsız saydığınız cehennem azabını tadın. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin ihtilaf edip durdukları hususlarda kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız, onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki biz kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz? Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm güne inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlette tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın. Açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana indirilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven. Güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler. Doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soyadlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgeyicidir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine, diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler. Ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş, demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün, diyorlardı. Onlardan bir bölük de, aslında açıkta olmadığı halde, evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların isteği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi. Ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle. Ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle. Allah sizin için bir kötülük dilese, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik, cimrilik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı. Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin, münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgiyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın desteği müminler için yeterlidir. Allah güçlüdür, üstündür. Allah, ehli kitaptan olanlara destek verenleri kalelerinden indirdi, kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını, o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de. Dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız gelin size bir şeyler vereyim. Sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız şunu bilin ki Allah içinizden güzel davrananlara büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ankebut suresi 46-69. Ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1-30. Ayetlerin yer aldığı 21. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Sedat Aydınlı, En'am Suresi 63 ila 69. Ayeti Kerimeler.

Allah'ın adıyla. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık ve gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsa, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah size üstünüzden ve ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. O Kur'an hak olduğu halde kavmin onu asılsız saydı. De ki, ben size kefil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan, iyi ve kötü fiilleri kendisi için işler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız, yine kendinize yapmış olursunuz. İsra Suresi 7. Ayet. İnsan yaratılış olarak hem iyilik yapmaya ve hem de kötülük yapmaya yetenekli bir varlıktır. Zaten böyle olduğu için Cenab-ı Hak onu imtihan etmektedir. Nitekim ayette kimin daha güzel amel işlediğini denemek için ölüm ve hayatın yaratıldığı ifade edilmektedir. Bu imtihanda başarılı olabilmek için iyilik ve kötülük yollarının neler olduğu da ayrıca insana gösterilmiştir. Esasen bizim yaptığımız iyilik ve kötülükler kendi lehimize ve aleyhimize olmaktadır. Çünkü konumuzu teşkil eden ayet, iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz, kötülük ederseniz onu da kendinize yapmış olursunuz diye bizi uyarmaktadır. Bir bakıma Allah, iyilik veya kötülük işlememiz konusunda kendi irademizle bizi baş başa bırakmaktadır. Ancak Allah bizim iyilik yapmamıza rıza göstermekte ve bundan hoşnut olmakta. Kötü fiiller işlememize ise razı olmamaktadır. Cenab-ı Hak bizim işlediğimiz iyiliklerin karşılığını vermekte ve hiç kimseye haksızlık yapmamaktadır. Nitekim Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir buyurulmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Yüce Allah'ın iyiliklerin karşılığını binlerce iyilikle artıracağını vurgulamıştır. Ayet ve hadislerde yer aldığı gibi kişinin yaptıklarının karşılığını göreceği, dolayısıyla her ne yaparsa kendisi için yaptığını bilerek ona göre hareket etmesi gerektiği mesajı verilmektedir. Yaptığımız iyiliklerin karşılığı bize tam olarak ödenecektir. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü adalet terazilerinin kurulacağı, hiç kimseye zerre kadar zulmedilmeyeceği ve yapılan güzel bir işin küçük miktarda da olsa getirilip ortaya konacağı belirtilmektedir. Ayrıca iyilik edenlerin iyiliklerinin daha fazla iyilikle ödeneceği, bu dünyada iyi amel işleyen kimsenin ahiretteki amelinin de ebedi olacağı açıklanmaktadır. Güzel davrananlara daha güzeliyle mükafat verilecek, iman edip güzel davranışlarda bulunanların amelleri zayi edilmeyecektir. Çünkü iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. İnsan salih amel işlerse kendisi için işlemiş olur. Yani faydası kendisine ait olur. Zira insana ancak çalışıp yaptığı şeyin karşılığı verilir. Fakat bir kötülük işlemişse de kendi aleyhine olur. O kötülüğün cezasını kendisi çeker. Kişiye isabet eden iyilikler Allah'tandır. Kötülüklerle karşılaşması ise yapmış olduğu fiillerden dolayıdır. Yüce Allah bizi sınamak için musibetler verebileceği gibi yaptığımız kötülüklerden dolayı da musibetler verebilir. Ayrıca Rabbimiz rahmet sahibi olduğu için bu musibetlerle birçok günahımızı da affeder. Şayet Allah bizim işlediğimiz günah sayılan her türlü davranışımızdan dolayı hesaba çekerek bize ceza vermiş olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Bir hadiste de mümin bir kişinin karşılaştığı her türlü musibet ve üzüntüye karşılık, hatta ayağına bir diken batmasından dolayı Cenab-ı Hakk'ın o kişinin günahını affedeceği rivayet edilmektedir. Yaptığımız iyilikler bizi Allah'a yaklaştırdığından dolayı küçük gibi görünse de onun önemli olduğunu düşünmeliyiz. Küçük de olsa işlediğimiz hayırlı işlerimizin karşılığını göreceğimiz gibi az miktarda kötü fiillerimizden dolayı da ceza çekeceğimiz muhakkaktır. Çünkü iyilik yapanın ondan daha hayırlı bir iyilikle karşılığını göreceği ve kıyametin korkularından emin olacağı gibi, kötülük işleyenin de yüzüstü cehenneme atılacağı ifade edilmektedir. Yine bir iyiliğin karşılığının 10 kat fazlasıyla ödeneceği, kötülüğün karşılığının ise sadece o kötülükle sınırlı kalacağı, Allah'ın kimseye haksızlık yapmayacağı beyan edilmektedir. Yüce Allah bize o kadar merhametlidir ki, iyilik etmeyi düşündüğümüz ancak bunu gerçekleştirme imkanı bulamadığımız zaman bile tam bir iyilik sevabı verir. Şayet bu iyiliği gerçekleştirirsek ona 10 sevaptan 700 katına kadar hatta daha fazla miktarda mükafat verir. O halde yapılan iyilikler hiçbir zaman boşa gitmez. Nitekim iyilik yap, denize at. Balık bilmezse ağalık bilir ifadesi de bir atasözü haline gelmiştir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Araf Suresi 54 ila 58. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da, buyurma da yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyen sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Cin. Fatır Suresi 29 ila 37. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkları başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah, kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz, kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız, ne de bize bir bıkkınlık gelir. İnkar edenlere gelince, cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler, ne de cehennem azabından kendileri için bir hafifletme yapılır. İşte inkarcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada, Rabbimiz, bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, rızana uygun işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: İhsan Makamı. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Bakara Suresi 112. Ayet. Ayette Allah katında büyük ikramlara layık olacağı müjdelenen muhsinler, güzel niyet ve davranış sahibi kimselerdir. Bu özelliğe sahip olanlar, nefsini Allah'a ortak koşmaktan muhafaza ederek samimiyetle ona yönelen, Allah'ı görüyormuş gibi kendini onun huzurunda bilen, her ibadeti temiz kalple ve her yönüyle güzel yapan şeklinde tanımlanmıştır. Muhsin, ihsan eden demektir. İhsansa iyilik yapmak, bildiğini iyi bilmek, yaptığını iyi yapmak anlamlarına gelen dini bir terimdir. İhsan kelimesinin kökü olan hüsn, bu haliyle güzel olmak manasına gelirken, mazi fiilinin başına eklenen elif harfiyle geçişli hale getirilerek güzel yapmak anlamı kazanmıştır. İhsan kavramı Kur'an-ı Kerim'de 70 civarı ayette karşımıza çıkar. Bu kavramın yer aldığı ayetler incelendiğinde, genel olarak 3 farklı içeriğe sahip oldukları görülmektedir. İhsan, iyilik yapmaktır. İhsan kelimesi iyilik anlamında kullanıldığında maddi ve manevi her türlü hayrı kapsar. Nisa suresinin 36. ayeti Allah'a imanı ve kulluğu emretmekte, şirki yasaklamaktadır. Ayette sağlam bir inanç telkininin hemen arkasından iyilik edilmesi gereken kimseler sıralanmıştır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. İhsan, herkesin ihtiyacına uygun olarak değişebilir. Anne babaya ihsan, onlara iyi davranmak, güzel söz söylemek, öf bile dememektir. Akraba için sıla-i rahimdir. Yetim ve fakirlere ihsan, tasaddukta bulunmak, maddi olarak destek vermek, yolcuya ihsansa onu güzelce ağırlamaktır. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi, sen de iyilik yap ayetindeki insanlara ihsanda bulunmak ifadesi, Allah'ı razı edecek sadaka ve hayır olarak açıklanmıştır. İbn-i Kesir bu ayeti yorumlarken, o sana nasıl iyilik etmişse, sen de onun kullarına iyilik et der. Kul, Allah'ın kendisine verdiğinden onun yolunda infak etmekle yükümlüdür. Kur'an-ı Kerim'deki diğer kullanımıyla ihsan, iyi ve güzel amel anlamına gelir. Bu da Allah rızası için samimiyetle yapılan her türlü iştir. Maide Suresi 93. ayet şöyledir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem de iyi yapmaya çalıştıkları takdirde daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah rızasına uygun davrananları sever. Ayette iman, amel, ihsan kavramları birbirlerinin sebep ve sonucu olarak zikredilmiştir. Sevgili Peygamberimizin Cibril hadisi olarak bilinen hadisinde yaptığı ihsan tanımı, amellerin ihlas ve samimiyetle yapılması gerektiğini göstermektedir. Hazreti Ömer'in naklettiğine göre, Hazreti Peygamber ve ashabın mescitte oturduğu bir gün, kimsenin tanımadığı ve yolcu izlenimi vermeyecek kadar kılık kıyafeti düzgün birisi gelerek, İman, İslam ve ihsan nedir sorularını sorar. Hazreti Peygamber soruları cevaplarken, imanın ve İslam'ın şartları olarak bildiğimiz esasları sayar. İhsanı ise, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir, sen onu görmesen bile o seni görür şeklinde tarif eder. Bu tanıma göre iman, dinin inanç esasları, İslam ameller ve ihsan da tüm bu ilkeleri yerine getirirken takınmamız gereken tavırdır. Kavramın iman ve amelle birlikte kullanımı, onun davranışlarımızın ahlaki yönüne işaret ettiğini göstermektedir. Hadis-i şerifin bu üç kavram arasında kurduğu bağı değerlendiren Maturidi, tümünün bir ve aynı anlama geldiğini düşünmektedir. Ona göre iman, İslam ve ihsan birbirlerinin yerine kullanacak eşdeğer kavramlardır. İhsanın Kur'an'daki üçüncü kullanımı, yaptığını iyi yapmaktır. İhsan bu anlamıyla hem Allah'a hem insana nispet edilmektedir. Allah'a nispet edildiği ayetlerde işini güzel yapmak ve iyilik anlamları vardır. O, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır ayetini Zemahşeri, Allah Teala'nın yarattığı her şey, hikmetin gereklerine ve maksada uygunluk ilkesinin icaplarına göre düzenlenmiştir. Güzellik bakımından kendi aralarında derecelendirilebilirse de, bütün yaratılmışlar güzeldir şeklinde yorumlamıştır. Ne yaparsa iyi yapmak, iyiliği bile iyi yapmak ihsandır. İhsan yolu güzel yürümenin, arkada bıraktığı izi güzel bırakmanın adıdır. Hayatta yapılan her işi sağlamca yapmak, hangi meslekte olursa olsun iyi sonuçlar verir. Müfessirler ihsan kavramına geniş bir perspektiften bakarak yer aldığı ayetteki bağlamına uygun anlamlar vermişlerdir. Mesela, iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir ayetindeki iki ihsandan ilkini tevhid ve Allah'a itaat olarak tefsir etmişlerdir. Böylece Allah'ın nimetlerinin sayıldığı bu surede, onun kuluna verdiği en büyük nimetin, ontolojik olarak Rabbin birliğini kabul etmesi yetisi olduğu dile getirilmiştir. Ayetteki ikinci ihsan cennettir. Dünya amelini güzel yapanın ve Rabbine itaat edenin karşılığı, ahirette Rabbi tarafından güzelce verilecektir. Hazreti Peygamber bu ayetle ilgili olarak, Rabbiniz ne dedi bilir misiniz diye sormuş, ve cevabını Allah'ın tevhidle nimetlendirdiklerinin karşılığı ancak cennettir şeklinde vermiştir. İhsan kavramı Kur'an'da adalet, hilm, salih amel ve takva ile birlikte kullanılmıştır. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ayetten yola çıkarak iyi olanı yapmanın, iyi davranışlara devam etmenin sonucunun insanı takva sahibi yapacağını söylemek mümkündür. Takva sahibi olanlar, aynı zamanda işini iyi yapanlardır. Güzel davranışla takva arasında birbirini tamamlayan bir bağ vardır. Bu bağ, çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır ayetinde de dile getirilmiştir. İhsan, imanın özü, ruhu ve kemali, dolayısıyla kulluk mertebelerinin en üstünüdür. İhsan tavrını kuşanmış kimselere muhsin denir. İhsanda bulunan anlamındaki muhsin kimse, Allah'ın sevdiği kulları arasındadır. Muhsin sayılmak için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Mesela peygamberler muhsindir. Yeryüzünde fesat çıkarmamak, Allah'a korku ve umutla yakarmak, namazlara devam etmek, sabırlı olmak, Allah yolunda başına gelen şeylere karşı metanetli ve cesur olmak, affetmeyi bilmek, insanlara karşı hoşgörülü davranmak, bollukta ve darlıkta infak etmek, öfkeyi yutmak, günaha düşünce Allah'tan bağışlanmayı dilemek, muhsin olmanın gereklerindendir. İnsan ister iyilik yapsın, ister işini iyi yapsın, bunun ilk faydası doğrudan kendinedir. Hazreti Ali'nin, İnsanlar yaptıkları güzel şeylerle bilinirler sözü, insanın ameliyle özdeş olduğunu gösterir. Nasıl ki insan ahirette amellerinin karşılığı olarak cenneti ya da cehennemi hak edecekse, dünyada da amelleriyle tavsif edilecektir. İyiliğin şahsi faydalarından biri kötülükleri silmesidir. Fıtratı gereği kötülüğe meyilli olan insan, işlediği hataları iyilik yaparak telafi yoluna gitmelidir.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Kur'an'da Kur'an. Kur'an'da Kur'an.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekileri tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Fatır Suresi 31. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Uğur Ayvaz. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayeti kerimeler.

النار والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, hayır. Öğüt almazlar. Ay'a andolsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki, adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla, ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

kin gütmek cennet ehline yakışmaz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. Altlarından da ırmaklar akar. Hamd, bizi buna eriştiren Allah'a mahsustur. Eğer Allah'ın bize eriştirmesi olmasaydı, biz hidayete erişmiş olamazdık. Andolsun, Rabbinizin peygamberleri bize hakkı getirmişlerdir, derler. Onlara, işte yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet diye seslenilir. A'raf Suresi 43. Ayet. Yüce Rabbimiz okuduğumuz ayeti kerimede cennet ehlini her türlü kötü duygu ve düşüncelerden, bilhassa toplumsal sevgi ve kardeşliğin en büyük düşmanlarından olan kin ve öfkeden arındıracağını ifade etmektedir. Bu sebeple cennet, Yüce Kitabımızın ifadesiyle barış ve esenlik yurdu olacak, orada bulunanların ayaklarının altından cennet ırmakları akacak. Onlar ruhlarını arındıran, kendilerini cennetin güzelliklerine kavuşturan Yüce Mevla'ya şükür ve minnetlerini, bize bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bizi doğru yola iletmeseydi, kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik diyerek dile getireceklerdir. Bu ruhani arınmışlık ve cennet nimetleri, kuşkusuz Allah'ın büyük bir lütfudur. Fakat o lütfa sadece iman ve hayırlı amellerle ulaşılabildiği için, Allah'a hamd eden cennet ehline, İşte size cennet. Yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona varis kılındınız diye seslenilecektir. Yüce Rabbimiz, mağfiretini ve genişliği göklerle yer arası kadar olan cennetini kendilerine vaat ettiği kullarının özelliklerini sayarken, onların öfkelerini yenen ve insanlara hoşgörüyle muamelede bulunan kimseler olduklarına işaret etmektedir. Bu da bize, İçinde kin ve öfkenin bulunmayacağı cennetin yolunun daha dünyadayken cennetteymişçesine kin ve öfkeden uzak bir hayat sürmekten geçtiğini göstermektedir. Kin ve nefretin cennet ehline yakışmaması, bu duyguların müminler arasındaki kardeşlik bağlarını zayıflatıcı olmasından kaynaklanmaktadır. Cennete girmeyi mümin olmaya, kamil anlamda mümin olmayı da birbirini sevmeye bağlayan sevgili peygamberimiz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız şeklindeki ifadeleriyle imanın

0: gereği olan sevginin bulunduğu kalpte, kin ve nefrete yer olmayacağına işaret buyurmaktadır. İnsanlar olarak bizler, kızma, sinirlenme, sevgi ve sevinme gibi bir takım duygularla yaratılmış olmamızın yanında, bu duygularımızı meşru çerçevede tutmamızı sağlayacak akıl ve iman gibi iki önemli kontrol mekanizmasıyla da donatılmış bulunmaktayız. Günlük hayatımızda hislerimizi müsbet veya menfi yönlerde harekete geçirecek birçok olayla karşılaşmamız mümkündür. Bu gibi durumlarda Yüce Yaratıcı'nın murakabesinde olduğumuzu hatırlamalı, imanımız gereği sabırlı, vakarlı ve sağduyulu hareket etmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Zira Yüce Mevlamız, Rahman'ın kulları diyerek övgüyle bahsettiği kişilere, yeryüzünde vakarla hareket etmeleri, kendini bilmezlerin sataşmalarına selam sözcüğüyle karşılık vermeleri ve sabırlı olmaları karşılığında cennetin en yüce makamlarını hazırladığını haber vermektedir. Zaten Yüce Yaratıcı'nın hoşnutluğunu ve ebedi mutluluğu yakalamak için kısacık hayatımızda yapmamız gereken önemli ve büyük vazifeleri düşündüğümüzde ne kin tutmaya ne de kin tutmaya sebep olacak davranışlara vaktimiz olacaktır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Neml Suresi 59 ila 66. ayeti kerimeler.

E ilahümme.

İlahım.

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki, gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki, yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki, darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? Peki, karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah, onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki, ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız, kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka, göklerde olsun, yerde olsun, hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası, bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İyilikte ve takvada yardımlaşmak. Varoluşumuzun amacı iyiliktir. Allah iyilik yapanları sever. Müslüman bütün davranışlarında iyi olur. Allah kişinin kendi başına iyi olmasını istediği gibi başkalarıyla birlikte yardımlaşmasını da ister. Ancak bu yardımlaşma iyilik üzerine ve günahlardan sakınmak üzerine olabilir. Müminler günah ve haksızlıkta yardımlaşmazlar. Aksine olanlar haksızlığa uğrayana yardım ederler, haksızlık edene engel olurlar. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, yardımlaşmanın iyilikte ve takvada olması esastır. Bir diğer mesajsa, günah ve düşmanlara karşı birbirimizi uyarmamız ve çabalarımızı iyiliğe yöneltmemiz önemlidir.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ahmet Bilal Erdem. Hucurat Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva yönünden denemeye tabi tuttuğu kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyor.

diyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar, işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa, hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.''

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve aqimus salata ve atuz zekah. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Fatih okumuş. Vaka suresi 57 ila 74. ayeti kerimeler.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim.

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçilmez. Andolsun birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz. Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya, tutuşturduğunuz ateşe

ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde Yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: 40 ayette iyilik. Allah Teala Bakara suresinin 177. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Takva sahipleri ancak onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam dininde iyilik, insanın dünya ve ahiret hayatını şekillendiren mihenk taşıdır. Bu kavram, İslam'ın yeryüzünde huzurlu bir toplum inşasını gerçekleştirmede, iman, ibadet, ahlak ve erdemlilik gibi bütün iyi özellikleri bünyesinde taşır. İyilik bir yönüyle samimi duygu ve düşünce, bir yönüyle de doğru davranışta bulunmaktır. Doğru inanç, samimi ibadet ve güzel ahlak, iyilik kapsamında değerlendirilmelidir. Geniş anlamıyla kişinin Allah'a, onun Resulüne, kendisine, canlı cansız her şeye iyi davranışlarda bulunmasıdır. İyilik kelimesinin geçtiği ayetler bütün olarak ele alındığında, bu kelimenin Kur'an'da iman ve ibadetten başlamak üzere Allah'a itaat, doğruluk gibi manalarda kullanıldığı görülür. Rabbimiz bu kavramla imanı, ibadeti, sosyal ahlakı içeren ve insanı Allah'a yaklaştıran tüm hayırlı işleri kastetmiştir. Her fırsatta kargaşa çıkarmayı arzulayanlar, kıble değişikliğini de bir kargaşa ve karışıklık vesilesi olarak değerlendirmişlerdir. Ayet-i Kerime'de bu değişikliği fitne için fırsat görenlere ve kıyamete kadar türlü bozgunculuk peşinde olanlara, iyiliğin ve Allah'a saygının şekil olarak yüzünü doğuya veya batıya çevirmek olmadığı ifade edilmiştir. Allah katında imanın, ibadetin ve erdemin yer almadığı şekilcilik hiçbir şey ifade etmez. Yüce Rabbimiz, dürüst, doğru ve kendisine karşı saygılı kimseleri övmüştür. Burada iyilik, doğruluk ve Allah'a karşı saygılı olmak arasında yakın bir ilişki kurulmuştur. Buna göre iyilik, doğruluk ve takvanın birbirini tamamlayan güzel ahlaklar olduğu anlaşılmaktadır. Hadislerde de bu üç özellik arasında yakın ilişki kurulduğu görülür. Ben, sizin aranızda Allah karşısında en çok takva sahibi, en doğru ve en iyi olanınızım buyuran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini bu üç üstün nitelikle tanıtmıştır. Kısacası Müslüman, Allah'a saygı duymanın gereği olarak hayırlı işler yapmalı, doğruluğu ve iyiliği ilke edinmelidir.
2: Kırk ayette iyilik.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. İbrahim Suresi 22 ila 27. ayeti kerime.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın hükmü yerine getirilince, şeytan şöyle der: Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku's semawati vel ard. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Sarıtürk. Hicr suresi 87 ila 99. ayetler.
5: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve Yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Azim olan Allah doğru söyledi.

Cennetin bir bedeli vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Bakara Suresi 214. Ayet. İnsanlık tarihine baktığımız zaman en büyük sıkıntıları, başta peygamberler olmak üzere, inananların çektiklerini görürüz. İman en büyük nimettir. Bu nedenle bu konudaki imtihan da çetin olmaktadır. Hayat imtihanı insanlar için her zaman zor olmuştur. Bir takım Müslümanlar sırf Rabbimiz Allah dedikleri için zulümlere maruz kalmışlar, yurtlarından çıkarılmışlar. Peygamberler ve onlara inananlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardır. Önceki peygamberler ve onların ümmetleri gibi Hazreti Muhammed ve onun ashabı da imanlarını ve kutsal değerlerini menfaat ve rahatlarının üstünde görmüşler, kutsal değerler uğruna dünyalık çıkarlarını feda etmeyi göze almışlar, büyük acı ve sıkıntılara katlanmışlardır. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek derken de asla çaresizlik, imanda tereddüt ve acizlik içerisine düşmemişler, ellerinden geleni yaptıktan sonra şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder, İlahi fermanından hareketle o yardımı bekleyerek mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Nitekim Yüce Allah'ın bu hususta sözü vardır ve şöyle buyurur. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, emrini tutar, dinini uygularsanız, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. Muhammed Suresi 7. Ayet. Şüphesiz cennetin bir bedeli vardır. Bir nimet ne kadar değerliyse, kıymeti de ona göre takdir olunur. Ya nimetlerin en güzeli olan cennet nimeti, paha biçilemeyecek kadar değerli olan bu nimeti kazanmak, elbette o derecede zahmetli olacaktır. Geçmiş kavimlerin bu konuda yaşamış olduğu sahneleri anlatan şu hadislere bir kulak verelim. Şahitlik edene ve şahitlik edilene and olsun ki, hendek kazıp içinde alevli ateşler yakanlar lanetlenmiştir. Rivayete göre İslam öncesinde Necran halkı Hristiyanlığı kabul edince, Himyar kralı Yahudi Zinnuvas onlara savaş açmış, dinlerinden dönmeyenleri açtığı hendeklerde ateşlere atmıştı. O vakit ateşin etrafında oturmuş, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan, mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. İlk Müslümanlar da aynı şekilde şiddetli imtihana maruz kalmışlardır. Unutmayalım ki büyük hedeflere, büyük mücadelelerle, sabır ve sebatla ulaşılabilir.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Duhan Suresi 51 ila 59. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve su kaynaklarının başındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. İlk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: El-Hadi. Doğru yolu yaratan, kullarına doğru yolu gösteren, kalplerine ilham veren, kılavuzluk eden, dalaletten kurtaran.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığı hidayet üzere yaşatan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Doğru yolu bulmak, yol göstermek, rehberlik etmek anlamındaki Huda kelimesinden türeyen Hadi esması, yol gösteren, hayır ve mutluluk veren bir hedefe rehberlik eden anlamına gelir. Allah'ın Hadi oluşu, insana hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan akıl, muhakeme ve zaruri bilgileri vermesiyle ve ebedi mutluluğunu sağlayacak manevi yolu ona göstermesiyle tecelli eder. Yani Allah, insana lütfuyla rehberlik eder, insan yolunu seçer ve yürür. Peki, hep aklımızda olan bir şeyi masaya koyalım şimdi. Eğer hidayet Allah'tansa ve kulun kalbine bir başkası müdahale edemiyorsa, insanın doğru yolu bulması yalnızca Allah'a mı kalmıştır? İnsanın bu işte hiçbir dahli yok mudur? Hidayet veren Allah'sa kafirlerin, dinden uzak kimselerin suçu var mıdır? Hadi esması insanlık üzerinde nasıl tecelli eder? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Hidayet Allah'tandır sözündeki hidayet ne demek? Önce buna bir bakalım. Amaca ulaştıracak yolu gösterme, bu yol için kılavuzluk etme diye tanımlanan hidayet kelimesiyle biz doğru yolu gösterenin, rehberlik edenin Allah olduğunu anlarız. Bu anlama göre Allah bir din göndererek aslında bütün insanlığa hidayet vermiştir. İnsanın içinden bu kılavuzluğu kabul edenler ve etmeyenler olmuştur. Bu onların tercihidir. Demek ki hidayetin benimsenmesinde kişinin iradesi ve kararlılığı da söz konusudur. İşi yalnızca Allah'a bırakmak, sorumluluktan kaçmak olur ki o zaman Allah hidayet vermemişse biz ne yapalım? Gelir tıkanırız. Hidayetin zıddı dalalettir. İnsanın dalalete düşmesinin birçok sebebi olabilir. Kişinin kalbini kapatarak, günahlarla karartarak ilahi lütuftan mahrum kalması, şahsi tutum ve davranışları, ataların dinine ve geleneklerine körü körüne bağlanması, gafleti, nefsi, şeytanın tahrikleri, ahiret gününü düşünmeden hareket edişi gibi birçok sebep hidayete erişmesine engel olabilir. Allah, insana hidayet verirken ona önce akıl ve idrak verir, sonra yetenekleriyle hayatını sürdürmeyi sağlayan zaruri bilgileri öğretir. Vahiy ve peygamberler yoluyla davette bulunur, bütün bunları fark edip hidayeti benimseyen kullarına başarı ve huzur lütfeder. Sonunda da hidayet üzere yaşayıp ruhunu teslim eden kullarını ahirette cennetle mükafatlandırır. Hidayetin birbirine bağlı birçok basamağı vardır ve bu bir merdiven gibidir. Birini çıkmadan diğer basamağı aşamayız. Rabbimiz bizi hidayete eren kullarından eylesin. Demek ki hidayetin bizim anladığımızdan daha derin bir manası var. Evet, biz bir insan olarak asla başka bir insanın kalbini açıp içine imanı koyamayız. Bizim yapabileceğimiz ancak Allah'ın bize gösterdiği doğru yolu bir başkasına aktarmak olabilir. Bizim gücümüz ancak bu kadarına yeter ki, nitekim Allah peygamberlerine bile ancak bu kadar görev vermiştir. Tebliğ eder, anlatır, yaşar, göstermeye gayret ederiz. Gerisi Allah ile kul arasındadır. Hidayetin asıl kaynağı Allah'tır. Allah göstermese hiçbirimiz doğrunun ne olduğunu bilemezdik veya kendimize göre doğrular bulup onlara göre yaşardık ki hayat tamamen bir karmaşaya dönüşürdü. Demek ki hidayetin aslı Allah'tandır. Allah kuluna yol gösterir, o yola çağırır, her türlü büyük küçük mucizelerle kendini hatırlatır. Ben buradayım kulum der ama kul nerededir? Ne kadarını görür, ne kadarını alır bu mesajların? O kişinin kendi kalbiyle alakalıdır. Tüm gördüklerine, işittiklerine ve yaşadıklarına rağmen gözlerini sımsıkı kapatır, kör ve sağır davranırsa bu kişinin Rabbinin huzuruna çıktığı gün sen bana

ama akıl fikir verdiği bir kimseye gösterdiği yolu tutup tutmadığını sorar. Hiçbir aklı başında insan hidayetten kaçmasının sorumluluğunu Rabbine bırakamaz. Eğer bu yalnızca Rabbin belirlediği kimselere ikram ettiği bir nimet olsaydı hesap konusu da olmazdı. Demek ki burada bir incelik var. Rabbimiz bize o inceliği görebilen kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Beni hidayete erdiren Rabbimdir. Bana doğruyu gösteren de, o yolda yürümeyi tercih etmemi sağlayan da, o yolu bana kolaylaştıran da, kalbimi ısındıran da Rabbimdir. Onun doğruyu göstermesiyle ben doğrunun ne olduğunu fark ettim, gördüm, doğru olduğunu anladım ve kabul edip yaşamaya başladım. Beni doğduğum günden beri koruyup gözeten de Rabbimdi. Şimdi bana yol gösteren de O'dur, biliyorum. Benim bunun için çok şükretmem gerek. Bunu cepte görüp ömrümün sonuna kadar elimde tutacakmışım gibi güvende hissetmeden, hep tetikte olarak, hep dinime sahip çıkarak yaşamam gerek. Kendimi ne kadar geliştirebilirim, ne kadar iyileştirebilirim, ben bununla ilgilenmeliyim. Her an gaflete düşebilirim, dikkatli olmam gerek. Ben insanım, her şeye çabuk alışırım. Alıştıkça nimet olduğunu düşünmekten vazgeçerim, gaflete düşerim. Benim bundan korkmam gerek. Allah'ın göklerde ve yerde nice uyarıcı alametler vardır ki, gaflet içinde bulunanlar onların üzerinden yürür geçerler buyurduğu kullardan olmaktan korkmalıyım. Hidayet bir lütuf. Benim o hidayeti alacak bir kalbimin olması lütuf. Kalbimin hidayete açık olması bir lütuf. Onu severek alıp kabul edip yaşayabilmem bir lütuf. Lütufta bulunana teşekkür etmek de benim vicdan borcumdur. Ben borcumu ödemeye uğraşırım. Rabbime nasıl kendimi ifade edebilirim? İmanımı nasıl ispat ederim? Nasıl hayır üzere yaşayabilirim? Hidayete ulaştığımı Rabbime nasıl gösteririm? Benim halim anlatacak her şeyi. Ben halimde Rabbimin hadi esmasının tecelli etmesi için uğraşırım. Rabbime sunacağım tek şey çabamdır. Bilirim ki Rabbim zerreyi ziyan etmez. Benim hiçbir çabamı da görmezden gelmez, küçümsemez, ziyan etmez. Şükürler olsun. Kullarına doğru yolu gösteren, kalplerine ilham veren ve yanlıştan kurtaran ya Hadi. Sen ki bizden ruhlarımızı yarattığın vakit söz alansın. Hepimiz şu aleme seni bilerek geldik. Sonra unuttuk, aldandık. Verdiğimiz sözde durmadık. Şimdi unuttuğumuzu hatırlamak için yaşıyoruz. Sen bize unuttuklarımızı hatırlatansın. Hidayeti sunansın. Hiç bıkmadan kalbimize doğru yolu gösterensin. Kalplerimizin hidayetinle aydınlanmasını da yine senden diliyoruz. Bizi doğru yolu bulan, o yolda yürüyen ve dostlarını o yola çağıran sadık müminlerden eyle. Bizi hidayete eriştir ve canımızı hidayet üzereyken al. Ey Rabbimiz, bütün hayırların senden olduğunu bildik. Bütün fenalıklarımızdan bizi temizleyecek de yine sensin. Senin hadi oluşun hürmetine, merhametine sığındık. Bizi bağışla, bize merhamet et. Şüphesiz kalplerimizi doğrultacak da yine ve yalnız sensin. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Furkan Çınar. Saf Suresi 1-9. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz?" Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları, bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü, doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Erhan Metin. İnsan Suresi 23 ila 31. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

167. gün. Dini Allah'a has kılmak. Ayet-i Kerime meali. Dalgalar onları kara gölgeler gibi kapladığında içten bir inanç ve bağlılıkla sadece Allah'a yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığındaysa içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Lokman Suresi 32. Ayet. Hadis-i Şerif. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur. Fetva. Hacı Ekber ve Hacı Asgar ne demektir? Hacı Ekber

ifadesi Kur'an-ı Kerim'de Hac-ı Ekber gününde Allah ve Resulünden bütün insanlara bir bildiridir şeklinde geçmektedir. Bu ayetteki Hac-ı Ekber'in hangi anlamda olduğu konusunda farklı görüşler vardır. Genel kabul gören görüşe göre hac mevsimi dışında Kabe'ye yapılan ziyarete Umre'ye Hac-ı Asgar, hac mevsiminde yapılan ziyarete de Hac-ı Ekber denir. Bayramın birinci gününe de Hac-ı Ekber denilir. Hazreti Ali Resulullah'a El-Haccül Ekber hangi gündür diye sordum, bayramın ilk günüdür buyurdular demiştir. Halk arasında ve bazı kaynaklarda Arefe günü veya Kurban Bayramı'nın birinci gününün Cuma'ya rastladığı dönemde yapılan hacca Hac-ı Ekber denildiğine dair bir anlayış vardır, ancak bunun güçlü bir dayanağı yoktur. Hikmetli Söz. Birinin iyi bir insan olduğunun işareti sakinlik ve haya, kötü olduğunun işareti arsızlık ve ağzı bozukluktur. Hayanın iyiliğe yönlendirilmesi bu duygunun kendisinin de iyi olduğunu göstermeye yeterlidir. Aynı şekilde arsızlık ve ağzı bozukluğun kötülüğe götüren yollar olması bunların kendilerinin de kötü olduğunu göstermeye yeterlidir. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Salih Akyüz, Enbiya Suresi 74-81. Ayeti Kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü

Çiçeğin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanık idik. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğretti ki savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Abdülkerim Kasım Ağacakaya. Tur Suresi 29 ila 49. Ayetler.

ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kâhinsin ne de bir mecnun. Demek onlar, o bir şairdir. Zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır. İnanmak istemiyorlar. Eğer doğru sözlü iseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse, içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kız çocuklar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da, onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Yahut gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar buradan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkarcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları gün ile yüz yüze gelinceye kadar, onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mesut Topçuoğlu. Âl-i İmran Suresi 16 ila 20. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah katında din kesinlikle İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse, de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa, doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse, sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Tevekkül. Bismillahirrahmanirrahim. Asla ölmeyecek olan, o diri varlığa, Allah'a dayanıp güven ve ona hamd ederek yüceliğini dile getir. Kullarının günahlarından haberdar olma konusunda o kendi kendine yeterlidir. Furkan Suresi 58. Ayet. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Zümer Suresi 62. Ayet. Sen onlara sırf Allah'ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Onları affet. Onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış. Karar verince de Allah'a dayanıp güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Ali İmran Suresi 159. Ayet. De ki, Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak O gelir. O bizim koruyup gözetenimizdir. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Tevbe Suresi 51. Ayet. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir. Tevbe Suresi 129. Ayet. Musa, ey kavmim dedi. Eğer Allah'a iman ettiyseniz, gerçekten ona teslim olduysanız, artık yalnız ona güvenip dayanın. Onlar da şöyle karşılık verdiler. Yalnız Allah'a dayanıp güvendik. Rabbimiz, bizi o zalimler topluluğunun baskı ve şiddetiyle imtihan etme. Yunus Suresi 84-85. Ayetler. O zaman Uhud Savaşı'nda sizden iki bölük, Allah onların koruyup gözeteni olduğu halde bozulup çekilmeye yüz tutmuştu. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Ali İmran Suresi 122. Ayet. Gerçek şu ki, o şeytanın iman etmiş olanlar ve sadece Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyet.

Ben yalnız ona güvenip dayandım. Kendini güvene almak isteyenler de yalnız ona güvenip dayansınlar. Yusuf Suresi 67. Ayet. Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir nasip vermişse, size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sizi gücüm nispetinde ıslah etmekten başka bir gaye gütmüyorum. Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız ona dayanıyor ve ona yöneliyorum. Hud suresi 88. ayet. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, ona Allah kendisine bir çıkış yolu gösterir ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse, Allah ona yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Talak suresi 2 ila 3. ayetler. Konunun kavramsal bağlamı. Tevekkül kelimesi Arapça vekele kökünün bir türevidir. Kur'an'da vekele kökünün türevleri 70 ayette geçmektedir. Allah kul ilişkisinde tevekküle, insanın Allah'ın karşısındaki konumu ve onunla ilişkileri bakımından Kur'an-ı Kerim'de özel bir yer verilir. Bu anlatımlara göre kul, insanlığını, acizliğini ve kendisini yaratan bir yaratıcının varlığını, onun sınırsız güç ve kudretini hiçbir zaman aklından çıkarmamalıdır. Bununla birlikte gücü oranında çalışmalı, salih ameller için elinden gelen her türlü gayreti gösterirken, yardımı ve başarıyı sadece Yüce Allah'tan beklemelidir. Kulun üzerine düşen her şeyi yaptıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmesine ve sonucu ona bırakmasına tevekkül denir. Tevekkül kelimesinin kökünde kişinin bir işi başkasına sipariş etmesi, ona güvenmesi ve gücünün yetmemesi nedeniyle bir başkasını vekil olarak belirlemesi gibi anlamlar bulunmaktadır. Buna göre tevekkül, kulun üzerine düşen bütün görevleri gücü oranında yaparken Allah'a dayanıp güvenmesi, onu kendisine vekil yapmasıdır. İşini birine bıraktı deyişi bunu ifade eder. Bilindiği gibi Cenab-ı Allah'ın en güzel isimlerinden birisi de El-Vekil'dir. Çünkü Allah Teala yarattığı her varlığın geçimini, yaşamasına yetecek kadar ihtiyaçlarını karşılamayı tek başına üzerine almaktadır. El-Vekil kelimesi Kur'an'da 4 ayrı anlamda geçmektedir. Birincisi El-Hafiz, koruyan anlamındadır. İkincisi ise Er-Rab, terbiye eden, besleyip büyüten manasındadır. Bu aynı zamanda koruyan anlamıyla da örtüşmektedir. Üçüncüsü El-Müseytir, yönetimi altına alan, egemen olan anlamındadır. Dördüncüsü ise Eş-Şahid, her şeyden haberdar olan şahid manasına gelmektedir. Tevekkül, müminin kuvvet, sayısal çokluk ve benzeri nedenlere değil, yalnızca Yüce Allah'a güvenmesi ve başarıyı ondan beklemesidir. Mesela Hazreti Peygamber yaptığı savaşlarda öncelikle gerekli bütün hazırlıkları yapmış, önlemleri almış ama sonucun zaferle bitmesi için yalnız Cenab-ı Allah'a dayanmış ve güvenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de tevekkül kelimesinin anlam alanı ile ilişkili çok sayıda kelime vardır. Bu bağlamda şu kelimeleri sıralamak mümkündür. Mevla, efendi, sahip, veli, yardımcı, dost, aziz, güçlü, yenilmez olan, hakim, hüküm ve hikmet sahibi, iman, mümin, istiane, yardım istemek, vekil, İslam, boyun eğmek, kafi, yeterli, sabır, tevfiz, işi havale etmek, tedbir, takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak, azim, kararlılık göstermek, yine

0: hasb yeterli olmak, hay diri, inabe yönelmek, ittiga şiddetle arzulamak gibi kelimeler, kulun rızık arama, gayret gösterme, Cenab-ı Allah'a dayanıp güvenme ve sığınma bağlamı içinde yer almaktadır. Ayrıca Yüce Allah'a gönülden sığınma, tadarru, ona alçak gönüllü bir şekilde bağlanma, huşu kelimelerini de bu bağlamda zikredebiliriz. Peygamberimizin toplumunu imana ve doğru yola getirmek için gösterdiği büyük çabaya karşın, müşrik Kureyş'in zulmü dayanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Hatta Hazreti Peygamber'i öldürmeye bile karar vermişlerdi. Yüce Allah daha sonra Medine'de bu durumu elçisine şöyle hatırlatacaktı. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyor, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Allah Teala Resul-i Ekrem'e Hazreti Ebubekir'le Mekke'den ayrılmasını emretmişti. Gece çökünce Mekke'den gizlice çıktılar. Peygamberimiz Hazreti Ebubekir'le birlikte Sevr mağarasına ulaştı. Mağaraya önce Hazreti Ebubekir girmişti. Mağarada bir kovuk vardı. Hazreti Ebubekir oradan peygamberimize zarar verecek herhangi bir hayvan ve haşereye karşı topuğuyla kovuğu kapattı. Daha sonra Hazreti Peygamber de mağaraya girdi. Bu sırada bir örümcek de hızla mağaranın girişine ağını örüyordu. Onlar sığındıkları bu mağarada 3 gün kaldılar. Hazreti Ebubekir'in yaptığı plan doğrultusunda oğlu Abdullah gündüz halkın arasına karışıyor, gece de mağaraya gelip olan biteni haber veriyordu. Çobanlık yapan Amir bin Fuhayre de koyunlarını Sevr mağarası yakınlarında otlatıyor, geceleri onlara süt ikram ediyordu. Müşriklerin onları bulmaması için yapabilecekleri bütün önlemleri almışlardı. Bu arada Mekke yönetimi de boş durmuyordu. Son peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşı Hazreti Ebubekir'i ölü veya diri yakalayıp getirene 100 deve ödül verileceği duyurulmuştu. Müşriklerden bir grup mağaranın yakınına kadar geldi. Onların bütün konuşmaları içeriden duyuluyordu. Tehlikenin iyice yaklaştığını gören Hazreti Ebubekir Resul-i Ekrem için endişelenmiş, ağlamaya başlamıştı. Müşrikler mağaranın önüne gelince Hazreti Ebubekir Allah'ın Resulü için titreyerek, "Eğer bugün senin başına bir şey gelirse Allah'ın dini yok olur," diyordu. Bunun üzerine, "Ey Ebubekir, düşünsene, 2 yoldaş ki Allah onların üçüncüsüdür. Artık endişe edilir mi?" buyurdu ve şu ayeti kerimeyi okudu. "Siz peygambere yardımcı olmasanız da önemli değil. Nitekim inkarcılar onu 2 kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. Hani onlar mağaradaydılar. Arkadaşına tasalanma, Allah bizimle beraberdir," diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Sizin görmediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkarcıların sözünü değersiz hale getirdi. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Hicret yolculuğunda yaşanan bu olaylar, Allah Resulü'nün şahsında Cenab-ı Allah'a tevekkülün nasıl olması gerektiğinin güzel bir örneğini bizlere anlatır. Tevekkül, kesin iman, sürekli amel, tam anlamıyla güvendir. Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Ali İmran Suresi 160. Ayet. Tevekkül, Cenab-ı Allah'a inanan bir müminin, iman ve amelinin sonucudur. Tevekkülü konu alan ayetlerde, müminlere sadece Yüce Allah'a dayanıp güvenmeleri emredilir. Tevekkülle iman, birbiriyle yakından ilişkili, hatta iç içedir. Çünkü Allah Teala, müminlerin koruyup gözeteni, işlerinin gereğini yapıp havale ettikleri vekili, velisi ve yardımcısıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a tevekkül edene hiç kuşkusuz onun yettiği ve kendisine tevekkül edenleri onun sevdiği müjdelenir. Cenab-ı Allah'tan başka hiçbir şeyin dayanmaya ve güvenmeye değmediği, çünkü ondan başka her şeyin zaten Allah'ın yarattığı birer kul olduğu belirtilir. Aslında tevhid konusundaki bütün ayeti kerimeler aynı zamanda sadece Rabbimize tevekkülü anlatır. Tevekkül, insanın giriştiği işin başarısı için Yüce Allah'a güvenmesidir. Hazreti Yakub'un oğullarını Hazreti Yusuf'a gönderirken aldığı önlemler sonrasında tevekkülü de bu hususta güzel bir örnektir. Hazreti Yakup, oğullarından hem söz almakta hem de dikkat çekmemek için şehre ayrı ayrı kapılardan girmelerini öğütlemektedir. Dolayısıyla bir kul olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirip, gerekli önlemleri aldıktan sonra Allah Teala'ya güvenip dayanmakta, tevekkül etmektedir. Hazreti Yakup'un, "Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin" sözü, muhtemel bir zarardan korunmak için sebepleri dikkate almaya bir işarettir. Yine onun, "Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir" cümlesi de sonucu Cenab-ı Allah'a bırakmayı ve onun kararını kabullenmeyi ifade eder. Gerçek şudur ki, kulun başarmak istediği işte bütün güç ve gayretiyle çalışması gerekir. Sonra da Yüce Allah en iyisini bilir. Çünkü her şey mutlaka onun onayı ve dilemesiyle gerçekleşir demelidir. Hazreti Yakup, oğullarına Mısır'a girecekleri zaman farklı kapılardan girmelerini söyleyerek önlem almalarını tavsiye eder. Bununla birlikte Cenab-ı Allah'ın hüküm ve takdirinin önüne geçilemeyeceğini de belirtir. Yani ben bu önlemle sizi Yüce Allah tarafından istenen bir şeyden kurtarmış olmuyorum. Eğer Yüce Allah hakkınızda bir şey istemişse o mutlaka meydana gelir. Ona karşı hiçbir önlem fayda vermez. Her ihtimale karşı önlem almak gereklidir. Ancak önlemler Allah Teala'nın takdirinin önüne geçemez. Söz konusu önlem sadece alemlerin Rabbinden bir yardım istemedir. Takdire uygunsa faydalı olur, yoksa korunma Yüce Allah'ın takdirine engel olamaz. Tevekkül, Yüce Allah'ın buyruklarına, Hazreti Peygamber'in yoluna uymak ve bu yolu yürürken Allah'a güvenip dayanmaktır. Cenab-ı Allah'ı bırakıp da yaptığı iş konusunda gerekli sebepleri yerine getirmeyi yeterli gören ve kalbini onlara bağlayan kimse tevekkül etmemiştir. Nitekim Allah Teala, hak ve hakikate, gönderdiği İslam'a engel olmaya çalışan düşmana karşı savaşmayı emretmiştir. Müminlere de bu emri yerine getirirken başarılı olmak için gerekli hazırlık ve önlemleri almalarını öğütlemiştir. Örneğin Yüce Allah, savaş dolayısıyla müminlere şöyle hitap etmiştir. "Ey iman edenler! Tedbirinizi alın ya da ayrı bölükler halinde veya hep birden savaşın." Yine genellikle Bedir Savaşı'nın farklı safhalarını ele alan Enfal Suresi'nde düşmana korku vermesi için alınması gereken bazı tedbirlerden şöyle bahsedilmektedir. "Allah'ın sizin ve düşmanlarınızı korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın." Allah'a tevekkülle birlikte gerekli tüm tedbirleri almanın ve ihtiyatlı olmanın önemine şu ayette çok açık bir şekilde yer verilmektedir. "Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettiklerinde ötekiler arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazlarını kılmamış bulunan bu bölük gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar. Ve bunlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kafirler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil, uzak ve unutmuş olasınız da üzerinize ansızın bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur yüzünden bir zarar görürseniz veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de ihtiyat tedbirinizi alın. Allah elbette kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Bu ayetler, düşmana karşı ihtiyatlı ve hazırlıklı olmayı, at, silah ve diğer savaş araçları hazırlamayı, savaş esnasında da her türlü tedbiri almayı emreder. İnsanlar tedbir almakla yükümlüdürler. Tevekkül, çalışmayı bırakıp işin olmasını, rızkın gelmesini, Yüce Allah'tan beklemek anlamına gelmez. Eğer böyle olsaydı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabileri İslam'ın yayılması için o kadar uğraş vermez, eziyetlere ve sıkıntılara katlanmazlardı. Kur'an'ın ilk muhatabı olan müminler, güç ve kuvveti yalnız Cenab-ı Allah'tan bilip, başarıyı yalnız ondan beklemişlerdir. Bütün müminler de elbette böyle yapmalıdırlar. Örneğin, Tebük seferine çıkmak istemeyen münafıkların çeşitli bahaneleri karşısında Yüce Allah, Hazreti Peygamber'e şöyle demesini öğütlemiştir. De ki, Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak O gelir. O bizim koruyup gözetenimizdir. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Müminler gerektiği şekilde kulluk görevlerini yerine getirmeye çalışmış ve kararlılıkla yollarına devam etmişlerdir. Allah Teala'dan başka tevekkül edilecek, dayanılıp güvenilecek hiçbir kaynak bilmemişlerdir. Çünkü onlar bu sayede Allah'ın sevgisine ereceklerine inanmışlardır. Kafirlerse, bir insan için en güvene yaraşır kuvvetin kendi güçleri ve yaptıkları işler olduğunu sanmışlardır. Nitekim Müslümanların başına bir yenilgi, bir musibet geldiğinde, biz daha önce tedbirimizi almıştık diye böbürlenmişlerdir. Oysa bir mümine göre Hakk'a dayanmayan, gücü sınırlı ve ölümlü bir insan kendi başına güvenin kaynağı olamaz. Aksine gerçek manada güvenilecek olan bütün varlığa egemen, sınırsız kudret, merhamet ve hikmetiyle yarattıklarına muamele eden Yüce Allah'tır. Dolayısıyla bir mümin başarıya erişmek için her türlü çalışmayı yapar ve sonuçta kaderini belirleme gücünü sadece ona bırakır. Nitekim Cenab-ı Allah, Hazreti Peygamber'e inanmayanlara karşı elinden geleni yapmasını emreder. Ancak yine de kavmi kendisine inanmazsa ne yapması gerektiğini ona şöyle bildirir. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir. Konuyla ilgili ayetler üzerinde düşünüldüğünde, yine Hazreti Peygamber ve sahabilerin hayatlarına bakıldığında, tevekkülün manası kolayca anlaşılır. Mesela Mekke'den Medine'ye hicret ederken, Allah'ın himayesinde olduğunu bilen Resulullah'ın, bir insan olarak elinden gelen tedbirleri eksiksiz aldığını görüyoruz. Çünkü ayette, insan ancak çabasının sonucunu elde eder, buyrulur. Müminler için bu durum oldukça önemli ve ibret verici bir misaldir. Diğer taraftan, müminin elde ettiği başarılarda Yüce Allah'a olan sarsılmaz güveninin önemine ayette açık biçimde yer verilir. Dolayısıyla iman eden bir insan için hak ve hakikat uğrunda verdiği hayat mücadelesinde Allah Teala'nın yardımından ümit kesmesi söz konusu olamaz. Çünkü sonuçta her şey onun takdirine göre ve dilediği şekilde gerçekleşmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz eğer gerektiği şekilde Allah'a tevekkül ederseniz, Allah kuşları beslediği gibi sizi de besler. Nitekim kuşlar kursağı boş olarak yuvalarından çıkarlar ama tok olarak geriye dönerler, buyurur. Bu hadiste Allah Resulü aynı zamanda Yüce Allah'a gerçek anlamda tevekkül etmenin sebeplere sarılmayı da gerektirdiğini bildirir. Dikkat edilirse hadiste, kuşlar yuvalarında kalıp rızıklarını beklerler, buyurulmuyor. Kuşlar rızıklarını aramak üzere yuvalarından çıkarlar. Dolayısıyla Yüce Allah rızkı arayanlara, yani bu uğurda çaba gösterenlere rızkını verir. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalarda da tevekkül örnekleri bulunmaktadır. Mesela Hazreti Nuh, Hazreti Hud ve Hazreti Salih gönderildikleri toplumlardaki insanlara Cenab-ı Allah'a tevekkül etmelerini emrederler. Hazreti Nuh, bütün gücüyle verdiği tevhid mücadelesinden rahatsız olan kavmine şu karşılığı verir. Ey kavmim! Eğer benim konumum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, biliniz ki ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Artık siz de bana ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın. Bu meydan okumasıyla o, bir anlamda kavmine Allah'a bağlanmanın ve ona dayanmanın insanı ne denli güçlü hale getirdiğini göstermiş oluyordu. Hazreti Eyyub, tedavi olmak amacıyla topuğunu yere vurur. Oradan vücuduna iyi gelecek suyun çıkması için uğraş verir. Keza Hazreti Meryem'in açlığını gidermek için hurma ağacını silkelemesi misal olarak verilebilir. Yine Hazreti İbrahim ve müminlerin tevekkül ederek putperest toplumdan ve taptıklarından uzaklaşmaları, kurban konusunda oğluyla beraber gösterdikleri teslimiyetleri, Hazreti Musa'nın toplumunu terk ederek doğru yola sevk etmesi için Allah'a niyazda bulunması, doğru tevekkül anlayışının örneklerindendir. Hazreti Musa'ya bir önlem olarak geceliğin yolculuğa çıkma emrinin verilmesi, zulüm altındaki İsrail oğullarına tevekkül önerilmesi ve onların tevekkül duaları, Hazreti Musa'nın onlara Allah'tan yardım dilemesi ve sabrı tavsiyesi de bu bağlamda zikredilebilir. Aynı şekilde Hazreti Hud'un kavmiyle mücadele ederken tevekküle sarılması, Hazreti Şuayb'ın davette başarının Allah'ın yardımıyla olduğunu vurgulaması ve tevekkül etmesi gibi daha pek çok misal tevekkülle doğrudan ya da dolaylı biçimde ilgilidir. Kıssalarda da görüldüğü gibi peygamberler birer elçi olarak üzerlerine düşen ağır görevi yaparken her daim Allah'a dayanıp güvenmişlerdir. Peygamberimizin ve sahabilerin hayatı da sürekli çalışmayla geçmiştir. Çünkü insanın yediği rızıkların en hayırlısı kendi elinin emeği ve alnının teriyle kazandığıdır. Çalışıp çabalayanların mükafatı ne güzeldir ayeti, çalışarak ihtiyacını karşılayanların helal ve temiz rızık elde ettiklerini bildirir. Hazreti Ömer, karşılaştığı bir topluluğa, "Sizler kimlersiniz ve ne iş yaparsınız?" diye sorunca, onlar, "Bizler Allah'a tevekkül eden, mütevekkil insanlarız. Çalışmayız. Çünkü Yüce Allah, her canlının rızkını yaratmıştır. Bizler, vaktimizi ibadetle geçiririz," derler. Hazreti Ömer, haklı olarak bu sözlere tepki göstererek şöyle der: "Sizler tevekkül eden kimseler değil, başkasının sırtından geçinen hazır yiyicilersiniz, müteekkil. Gerçek mütevekkil, tohumunu tarlaya atan ve ondan sonra Allah'a güvenip dayanan kimsedir," der. Yine bu konuda Hazreti Ömer'in "Biriniz oturup da Allah'ım beni rızıklandır," diyerek rızkı aramaktan geri durmasın. "Bildiğiniz üzere gökten ne altın ne de gümüş yağar," sözleri nakledilir. Benzer şekilde Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, devesini bağladıktan sonra mı yoksa onu salarak mı tevekkül edeceğini soran bedeviye şöyle der: "Önce deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et." Bu hadisi şerif, İslam'ın tevekkül anlayışının en açık ve somut anlatımıdır.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Kehf Suresi 102 ila 110. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hazreti Meryem ve Hazreti İsa aleyhisselam. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık. Ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik. Mü'minun Suresi 50. Ayet. Hazreti Meryem, insanlık tarihinin en önemli sembol şahsiyetlerinden biridir. O, iffetin, dindarlığın, hanımefendiliğin, sabrın, tahammülün ve anneliğin simgesidir. Hazreti Meryem'in annesi, Meryem daha doğmadan onu kayıtsız şartsız Allah'a adamıştı. O dönemde Kudüs'teki tapınakta ibadetle dolu bir hayat yaşamaları için erkek çocukların Allah'a adanması bir adetti. Fakat Meryem'in annesi Hanna ne bilecekti ki, karnında taşıdığı yavru bir kız çocuğuydu. Allah bu güzel adağı kabul edip, onu teyzesinin kocası Zekeriya'nın himayesinde tıpkı nadide bir çiçek gibi yetiştirdi. Zekeriya, tapınakta küçük çocuk için ancak merdivenle ulaşılabilen bir mihrap inşa etmişti. O ne zaman Hazreti Meryem'in yanına, mihraba gelse, Meryem'in yanında yiyecek bulurdu. Çünkü Allah'ın hesapsız rızkı Hazreti Meryem'e lütuf olarak gönderiliyordu. İffet ve dindarlığın şahsında toplandığı hanımefendi evli değildi. Fakat bir gün Allah'ın emriyle melek Cebrail hiç evlenmemiş olan bu hanıma Allah'ın ruhunu üfledi. İmran'ın kızı Meryem artık Allah'ın kelimesine, mucize çocuğa hamileydi. Bu çocuk tıpkı atası Adem gibi harikulade olarak babasız dünyaya gelecekti. Artık İsa peygamber dünyayı aydınlatmaya geliyordu. Kral Augustus'tan sonraki 42. yılda, Sezar'ın Roma İmparatoru olduğu dönemde İsa Mesih, Filistin'de, Beytülahim'de dünyaya geldi. Bazıları Hazreti Meryem'i iffetsizlikle suçladı. Nasıl olur da babasız bir çocuk dünyaya gelirdi ki? Ağaç tohumsuz olur muydu? Bulut olmadan yağmur yağar mıydı? Olmazdı işte. Allah'ın yeryüzünde kılı kırk yaran tabiat kanunları vardı elbette. Fakat Allah bazen tabiat kanunlarının dışında iş yapar. Buna da mucize denir. İsa Mesih'in doğumu da Salih peygamberin kayadan çıkan devesi gibi, Musa peygamberin yılana dönüşen asası gibi, Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamın İsra'sı gibi bir mucizeydi. Ne yazık ki maddeci düşüncenin etkisi altında kalan çoğu insan mucizeleri kavrayamaz. Tüm kadınların örnek almaları gereken iffet timsali adanmış kadın, iftiralara karşı sabretti. İftiracılara kundaktaki çocuğu gösterdi. İsa peygamber daha bebekken onlarla konuştu. Peygamberliğini yüzlerine haykırdı. Roma o dönemde putperestti. İsa peygamber Allah'ın birliğini insanlara anlatmak üzere gönderilmişti. Ve bu görevi yerine getirirken her peygamber gibi eziyet ve işkenceye maruz kaldı. Bir avuç insan ona inandı. İnançsızlara göre onu susturmanın en iyi yolu öldürmekti. Denediler de bunu. Fakat Allah onları şaşırttı ve İsa peygamber diye çarmıha bir başkasını astılar. Allah bir mucizeyle bu dünyaya gönderdiği peygamberini yine bir mucizeyle çekip almıştı katına. Başı mucize, sonu mucize Resul, insanlığa İncil'i, müjdeyi armağan ederek çekilmişti Allah katına. Fakat insanlar rahat durmadılar. Kutsal kitaplar hidayet bulmak için değil de, birilerinin maddi çıkarlarına hizmet etmek için gönderilmiş gibi tahrife koyuldular İncil'i. Oysa İncil, kendi gibi bir mucize olan iki kitabı tasdik ediyordu. Kendinden önceki Tevrat'ı ve kendinden sonraki Kur'an'ı. Üstelik İncil, adı Ahmet olan bir peygamberin geleceği haberini vererek insanlığa verilebilecek en büyük müjdeyi veriyordu. Pek çok kişi
ya İsa Mesih'e hiç inanmadı ya da onun tebliğ ettiği Allah'ın birliği inancını çarpıtarak Allah üçtür iddiasında bulundu. İsa peygamberin babasız doğuşunu anlayamadılar ve İsa Allah'ın oğludur dediler. Oysa Hazreti İsa Allah'ın kulu ve peygamberidir ve Allah her şeyden yücedir. İsa peygamber insanlardan Allah'a inanmalarını, ona kulluk etmelerini istemişti. Ve İsa peygamber, Allah bana anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht ve zorba kılmadı demişti. Hiçbir peygamber Allah'ın emirlerini bildirme bakımından diğerinden farklı değildir. Fark sadece uygulamalardaki bazı ayrıntılarda olabilir. İsa peygamber de kutlu peygamberlik zincirinin en güzide halkalarından biridir. O, dünyaya adalet, barış, huzur ve imanı armağan etmek istedi. Ona reva görülen

0: ateşe atıldığında atası İbrahim peygambere reva görülenle ya da son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapılan eziyetlerle aynıdır. Annesi Hazreti Meryem'e yapılan iftiranın Hazreti Ayşe'ye yapılan iftirayla aynı olduğu gibi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Yunus Suresi 11 ila 14. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi, derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları, azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise, sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi, inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an ilahi bir kitaptır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem, eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Hud Suresi 1 ve 2. Ayetler. Hud Suresinin ilk ayetinde Rabbimiz, Kur'an'ın hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah katından indirilen bir kitap olması yanında, onun ayetlerinin eksiksiz, apaçık olduğuna dikkatlerimizi çekmektedir. Bunun anlamı kısaca şudur. Bu ayet, Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir insan tarafından ortaya konmuş bir kitap olmadığını, tam tersine hikmetleriyle her şeyi yerli yerinde yapan ve ilmiyle her şeyden haberdar olan Yüce Rabbimiz tarafından eksiksiz olarak bizlere indirilmiş ve açıklanmış bir kitap olduğunu bildirmektedir. Bu ayette olduğu gibi, diğer ayeti kerimelerde de Kur'an'ın Allah kelamı olduğu herhangi bir tereddüde yer bırakmadan açıkça ifade edilmektedir. Şüphesiz bu Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi, her şeyi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Bu Kur'an, Rahman, Rahim tarafından indirilmektedir. Ayet-i kerimelerden de anlaşıldığı gibi, yüce kitabımız Kur'an'ın ilahi bir kitap olduğu ve onun bir şair, kahin sözü değil, Allah'ın kelamı olduğu apaçık ortadadır. Bütün bu gerekçelere rağmen Kur'an'ın indirilmeye başladığı dönemde Kur'an'ın bir şair veya kahin sözü olabileceği ya da şeytan ilhamı ve vesvesesi olabileceği ve hatta peygamberin uydurması olabileceği gibi çeşitli iftiralar atılmıştı. Ayetlerde bu iddialara cevap verilerek şöyle buyurulmaktadır. Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki, birbirini tutmayan birçok söz ve ifadeler bulurlardı. Nisa Suresi 82. Ayet. Zaten dikkat edilirse, açıklamaya çalıştığımız ayetin devamında da Peygamberimize hitaben, de ki, şüphesiz ben size, onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim buyurularak Peygamberimizin konumuna işaret edilmektedir. Sevgili Peygamberimiz, uyarıcı ve müjdeleyici olarak görevini önce Mekke'de, sonra da Medine'de devam ettirdi. Kur'an bu süre içerisinde peyderpey nazil oldu. Onun ölümüyle birlikte yüce kitabımız Kur'an'ın indirilmesi tamamlanmış oldu. Açıklamaya çalıştığımız ayeti kerimede dikkatimizi çeken diğer bir noktada ayette geçen Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitap ifadesidir. Bu ifadeye göre Kur'an'da her şey bize en ince noktasına kadar açıklanmış ve Yüce Rabbimiz bu kitabı biz insanlara göndererek bizi muhatap almıştır. Onu açıklayacak ve hayatına uygulayacak olan da bizleriz. Bu kitabın gönderiliş gayesi, bizzat Yüce Allah tarafından açıklanıp bildirildiği gibi, tüm insanlığın dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmasıdır. Bu konuya işaretle Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay kafirlerin haline! İbrahim Suresi 1. Ayet. İman edip salih amel işleyenleri karanlıktan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih bir amel işlerse Allah onu içlerinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir. Talak Suresi 11. Ayet. Şu halde bize düşen, kendisinde şüphe bulunmayan yüce kitabımıza sımsıkı sarılmak ve içinde bulunan emir ve yasaklarına riayet etmektir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Kur'an'ın temel konuları.
3: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün 21. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. 21. cüzde Ankebut suresinin son tarafı, Rum, Lokman, Secde surelerinin tamamı ve Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır. Ehli kitap ile güzelce mücadele. Ankebut suresinin son taraflarında ehli kitap ile güzelce mücadele edin, Kur'an'ı tebliğ edin, sıkıntılı durumlarda hicret ve cihat edin, ölümden korkmayın mesajları verilmektedir. İkinci mesaj ise tarihi değiştirenler üzerinedir. Bu cüzde ayrıca Rum, Lokman ve Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır. Sanki bu üç sure Ankebut suresinin devamı niteliğinde olup, onun gibi bu surelerde Elif, Lam, Mim harfleriyle başlamaktadır. Rum suresinde tarihin akışını gerekli gördüğü zamanlarda değişmesine imkan veren Allah'tır. Mesajı verildikten sonra, tarihin akışının değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler zikredilmektedir. İman edip salih amel işlemek, dua edip Allah'a güvenmek, infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek, ümitsizliğe düşmemek, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek, ahirete inanmak, sabretmek ve düşmanı hafife almadan çalışmaya devam etmek gerekir. Lokman suresinde de önceki suredeki konu devam etmektedir. Tarihin akışına yön vermek için ayrıca iki ayrı tavsiye bulunmaktadır. Kur'an'ı okuyun, anlayın ve emirlerini dinleyin. Çocuklarınızı doğru eğitin. Bu bağlamda onlara tevhid inancı, anne babaya saygılı olmak, namaz kılmak, doğrunun yanında olup desteklemek, yanlışın karşısında olup mücadele etmek ve güzel ahlak sahibi olmak gibi inanç ve değerleri öğretin. Onları eğitin tavsiyesinde bulunulmaktadır. Secde suresinde ise bu konunun devamı olarak Kur'an'ın uyarılarını dikkate alıp yaratılıştaki esrarı düşünün. Yeryüzündeki olayları iyi analiz edin. Hidayet önderlerine itaat edin. Onlar da peygamberler ve Rabbani alimlerdir. Mesajı verilmektedir. 21. cüzün son kısmında ayrıca Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Ahzab suresinde değişim için çalışın, Allah'tan başkasından korkmayın, fitnelere karşı uyanık olun mesajları verilmektedir. Surenin başında ey peygamber diye Hazreti Peygamber'e hitap bulunmakta, sanki onun dışında bütün Müslümanlara seslenilmektedir. Sonra başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler anlatılmakta, tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olun mesajı verilmektedir. Özellikle iç ve dış tehlikelere karşı hazırlıklı olunması istenmektedir. Bundan sonra peygamberin hanımlarına özel tavsiyelerde bulunulup, onların şahsında diğer mümin kadınların da bu özelliklere sahip olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Bu tavsiyeler, dünyevileşmemek, yani dünyanın büyüsüne kapılmamak, hayalı olmak, Allah ve Resulüne itaat etmek, tesettüre dikkat etmek, cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmamak, namaz kılmak, zekat vermek, Kur'an okuyup düşünmek ve anlamak, Allah'ı zikretmek şeklinde sıralanmaktadır. Bu bölüm, söz konusu tavsiyelere, emirlere dikkat eden kadınlar ve erkeklere Allah'ın affı, mağfireti ve büyük ödülleri müjdelenmektedir. Bir sonraki bölümde 22. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Hoşça kalın.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. ...21. cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde tilavet secdesi vardır.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن

فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر

القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون.

نمتعهم قليلا ثم

سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ

الفجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا

0: وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم.
1: Dinlediğiniz bu cüzde tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kâfirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir.

batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Eğer önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı, elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah, yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkarcılara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Kullarından rızkı dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veren Allah'tır. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara gökten su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman fırtına korkusuyla kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler. Zevk-u safa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz bir belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? İnkarcıların sürekli kalacakları yer cehennemin içinde değil midir? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önce olduğu gibi sonra da Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunun bilincinde değildirler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine hiç düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rabbine kavuşmayı
hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün günaha saplanmış kimseler ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda, işte o gün insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar, güzel bir bahçede ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de O'nu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur. Ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat onundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Elinizin altında bulunan hizmetçileriniz arasında, size verdiğimiz rızıklarda, sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanan kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gel gör ki zulme saplanmış olanlar bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bütün gönlünüzle ona yönelin. Ona saygısızlıktan sakının. Namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerini parçalayıp
her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince, yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırıldığında bakarsın ki, bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiğimize nankörlük etsinler bakalım. Hadi safanızı sürün ama yakında öğreneceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de o mu şirk koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların malları içinde artsın diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat artıranlar onu verenlerdir. Allah sizi yaratan ve size rızık veren, ardından hayatınızı sona erdirecek, sonra size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin ona ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice oldu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. O halde Allah katından geri çevrilemez bir gün gelmeden önce bütün varlığınla o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse inkarcılığı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahireti için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olmaktadırlar. Zira Allah iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz o inkarcıları sevmez. Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de onun kanıtlarındandır. Ki böylece size rahmetinden tattırsın, gemiler buyruğuyla yüzsün, siz de onun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen günaha saplananların cezasını hakkıyla verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken o, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kulların üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini iyice yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. Onun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüzlüğe duçar eden,
saç ve sakalınızı ağartan Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün, dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar haktan, oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler: andolsun ki siz, Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin ileri sürecekleri mazeretler fayda sağlamayacak. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İman etmeye yanaşmayanlar sakın seni telaşlandırıp yanlış yapmaya sevk etmesin. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik: Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa,
bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret, kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki, bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adayarak özünü Allah'a teslim ederse, sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse, artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, bütün övgüler Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Sizin hepinizin yaratılmanızda, yeniden diriltilmenizde sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketlerini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır. Ve Allah, yalnızca O çok yücedir, çok büyüktür. Görmez misin? Varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye, denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında, dini Allah'a özgü kılarak ona yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığındaysa, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı şeytan da Allah hakkında sizi ayartmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez.
Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden

haberdardır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirilmekte olduğunda asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır. O, senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gönderilen hak bir kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o, duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş, sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkarcılar şöyle derler: toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Aslında onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen: Rabbimiz, gördük ve işittik. Bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım. Artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek: cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bu gününüzle karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Hadi, yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Ayetlerimize gerçekten iman edenler ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse, günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık hazır olarak onları bekleyen, huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günaha batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: asılsız saydığınız cehennem azabını tadın. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın. Ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin ihtilaf edip durdukları hususlarda kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları,
kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız, onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki biz kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da, onunla gerek hayvanlarının, gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa, bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm günü inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın. Açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven. Güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler. Doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soy adlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgiyicidir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar, Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kaydaltına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O, inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölük de, aslında açıkta olmadığı halde, evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da, kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi, evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi. Ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle. Ölümden ve öldürülmekten kaçsanız bile, bu kaçış size bir fayda vermeyecektir.
Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle. Allah sizin için bir kötülük dilese, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse, kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bir kısmı Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin, münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgiyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah müminlere savaş için yetip arttı. Allah güçlüdür, üstündür. Allah ehli kitaptan olanlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Allah onların topraklarını, evlerini, mallarını o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de. Dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız, gelin size bir şeyler vereyim. Sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız şunu bilin ki, Allah içinizden iyiliği seçenlere büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Bünyamin Topçuoğlu. Nur Suresi 35 ila 38. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin, daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazarı İlahi programında daha bizleri buluşturan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Allahü Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı çok güzel özellikleriyle ve sıfatlarıyla bizlere anlatmıştır. Bizler Kur'an-ı Kerim'e bakarken sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzelliklerini, bu özel sıfatları

varlıklarını anlamak ve onları hayatımıza tatbik etmek üzere ciddi manada gayretler gösteririz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sıfatlarından birisi de onun sirac oluşudur. Yani insanlığa bir kandil oluşudur. İnsanlığa aydınlık veren bir ışık oluşudur. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Ahzab Suresi 46. ayeti kerimede sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bizlere muhteşem bir sirac olarak tarif etmekte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük bir ışık oluşu, büyük bir kandil oluşu, bütün insanlık tarafından, doğudan batıdan, güneyden kuzeyden görülebilecek kadar ışığını yayabilen bir kandil oluşu gerçekten Kur'an'ın diliyle muhteşem bir ifadedir. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ı bir sirac olarak Kur'an-ı Kerim'in bize tarif edişinde elbette pek çok hikmet vardır. O, insanlığın bakmak suretiyle yönünü bulmaya çalıştığı muhteşem bir aydınlıktır. İnsanlık, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın olmadığı bir dünyada elbette ki kandilsiz, ışıksız ve aydınlıktan uzak halde olacaktır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Allah Celle Celaluhu tarafından insanlara bir sirac olarak sunulmuştur. O öyle bir siraçtır, öyle bir aydınlıktır, öyle bir kandildir ki, o kandile yönelen her bir mümin ve her bir insan Allah'ın rahmetine, mağfiretine ve bağışlamasına nail olacaktır. Cahiliye toplumunu düşünelim. O günkü dünyada bütün yanlışlıkları yapan, hatta yapmış olduğunun yanlış olup olmadığının farkında bile olmayan bir toplum. O topluma öyle bir peygamber gelmiş, öyle bir sirac gelmiş, öyle bir kandil gelmiş, öyle bir yol gösteren ışık gelmiş ki, onun gelişiyle o yanlış yaşayan toplum doğrulara koşmuş. Allah'ın adının anıldığı dakikalarda coşmuş, Allah-u Zülcelal'e hakkıyla kul olabilmek için dün tapındığı bütün putları yıkmış, gönül dünyasında var olan bütün yanlış arzuları o gönülden silmiş atmış, oraya Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini yerleştirmiş. Bizler yaşadığımız bu hayat içinde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sirac oluşunu, yani kandil oluşunu, aydınlık veren bir ışık oluşunu hissettiğimiz anda tıpkı onun gibi bulunduğumuz çevrede insanlara aydınlık olmaya başlarız. Mevlana gibi güzel insanlar, Yunus Emre gibi güzel insanlar, Hacı Bektaşlar, Şah-ı Nakşibentler, İmam-ı Rabbaniler, Allah hepsinden razı olsun, bizim önümüzde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı takip eden, ışık olan, aydınlık veren birer kandil olarak durmaktadırlar. Evet, hayatımıza baktığımızda her bir insan hayatında aydınlık ister. İnsanın gözü gördüğü an hayat onun için aydınlık haline gelir. İnsanın gözü görebildiği an insan doğruya erişmeye çalışır. İnsan doğruyu göremediği takdirde gözleri açık bile olsa ama görme engelli gibi olur. İnsanın gözlerinin kapanması insan için nasıl büyük bir kayıpsa, insanın kalp gözünün kapanması da o kadar büyük bir kayıptır. Biz biliriz ki kalpten kalbe yol vardır. Kalbin yolunu açacak olan gönül insanlarıdır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, gönül insanlarının efendisi olarak bizim önümüzde apaydınlık bir kandil olarak durmaktadır. Her bir mümin evladına Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği o aydınlık yolu tarif etmeye çalışır. Biz, siz, onlar hepimiz şunu biliriz. Biz bu aydınlığı takip edersek, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim önümüze koymuş olduğu kandile bakabilirsek, o takdirde dosdoğru bir hayat yaşarız. Zira Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insanları aydınlığa davet etmek suretiyle

dünyamızı aydınlatacak olan elbette ki Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Onu takip eden o kıymetli insanlardır. Allah Celle Celaluhu sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı bizlere bir sirac olarak sunmuş, bizden de o siraca yani o ışığa, o kandile harfiyen uymamızı istemiştir. Kainatın Efendisi aleyhissalatü vesselamın aydınlığında buluşabilmek, onu bir sirac olarak rehber edinebilmek, onun yolunu takip edebilmek biz Müslümanlar için bu hayatın en büyük bahtiyarlığıdır. Bir başka nazarı ilahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. İrfan Tatlı. Rahman Suresi 26 ila 45. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz, haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın Hazreti Peygamber'e indirilişi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı. Derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Necm suresi 4 ila 10. ayetler. Yüce Allah, yaratılmışların en şereflisi olan insanlara, yaratanına karşı görevlerini bildirmek ve onlara mutluluk, saadet yollarını göstermek için ilahi kitaplar göndermiştir. İnsanlar, dünya ve ahiret hayatını, iman, ibadet esaslarını ve daha birçok konuda bilgileri bu mukaddes kitaplardan öğrenmiştir. Vahiy, Peygamberimizin gördüğü salih rüya ile başlamıştır. Yüce Allah'ın bir insanla konuşması vahiy yoluyla olmuştur. Bu yol, Allah'ın insana dolaysız hitap etmesi, perde arkasında konuşması, bir melek aracılığıyla vahyetmesi, meleğin insan şekline girerek vahiy getirmesi gibi şekillerde meydana gelmiştir. Vahiy, bazen çan sesi şeklinde gelirdi. Bu, vahiy yollarının en zoru olmuştur. Soğuk bir günde bile Peygamberimizin alnından terler akar, binek sırtındaysa bineğinden inerdi. Peygamber Efendimizin yüzünden ve renginden insanlar vahiy geldiğini anlarlardı. Böyle bir belirti gördükleri anda onu vahiy ile baş başa bırakır, vahiy kesilene kadar ondan uzaklaşırlardı. Vahiy kesilince Peygamberimiz onlara, onlar da Peygamberimizin yanına döndü.

0: önerlerdi. Vahiy bir hal ve bir yaşayıştır. Nasıllığını ve niteliğini ancak onu yaşayan peygamber bilir. Çünkü o, Allah'la peygamberi arasında bir sırdır. Ancak vahyin geliş şekilleri ve peygamberde meydana getirdiği etkiler, ashab vasıtasıyla bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim, peygamberimize Allah tarafından Cebrail aracılığıyla indirilmiş mukaddes kitapların sonuncusudur. İndirildiğinden günümüze kadar herhangi bir tahrife uğramadan korunan yegane kitap Kur'an'dır ve kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Çünkü onun koruyucusu Allah'tır. Nitekim Hicr suresi 9. ayette şöyle buyurulmaktadır. Şüphesiz o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz. Kur'an-ı Kerim ayet ayet, sure sure ihtiyaçlara cevap olacak şekilde 23 senede vahiy yoluyla Hazreti Peygamber'e gönderilmiş, vahiy katipleri tarafından yazılmış, yüzlerce hafız tarafından ezberlenmiş, tevatür yoluyla hiçbir değişikliğe ve eksikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir. O, lafız ve manasıyla beraberce Yüce Allah tarafından vahiy meleği aracılığıyla peygambere indirilmiş Allah'ın ezeli kelamıdır. Peygamberimiz, Kur'an ayetleri ve sureleri geldikçe bunları yanında olan ashabına okur, onlar da bunu ezberler ve yazarlardı. Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin sağlığında çok sayıda Müslüman tarafından ezberlenmiş ve vahiy katipleri tarafından da yazıyla kaydedilmiştir. Ancak ayrı ayrı olan sayfalar toplanmış değildi. Hazreti Osman zamanında mushaf haline getirilmiş, peygamberden günümüze kadar da tevatür yoluyla nakledilmiş, bir harf bile tahrif olunmadan gelmiştir. Kur'an-ı Kerim, namazda okunan, namaz dışında milyonlarca insan tarafından okunup, manaları üzerinde düşünülen ve ezberlenen, korunan bir kitaptır. Hazreti Peygamber, vahyin inişi sona ermeden, unutmaktan korkarak hemen onları tekrar ediyordu. Yüce Allah, Hazreti Peygamber'in vahyediliş sona ermeden okumakta acele etmesini bildirmiş ve kuluna dilediğini indirmişti. Peygamberimiz de Cebrail'den öğrendiklerini insanlara duyurmakla yükümlü kılındı. Şura suresi 52. ayette şöyle buyurulur. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Hiç değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşabilen sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Hazreti Adem'den itibaren gönderilen diğer ilahi kitaplar, peygamberlerine gönderildikleri asli şekilleriyle muhafaza edilememiştir. Müslümanlar bu kitaplarında Allah'ın gönderdiği ilk orijinal şekillerine inanırlar. Kur'an, insanda hayranlık uyandıran eşsizliğe sahip ve benzeri getirilemeyen ilahi bir kelamdır. Namazlarda zorunlu olarak, namaz dışında hükümlerini öğrenip anlamak gayesiyle sürekli olarak okunur. O, bütün zamanların ihtiyacını karşılamak üzere ve bütün insanlığa gönderilmiştir. Dünya durdukça o yeryüzünde duracak ve hükmü sürecektir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Fatih Okumuş. Mutaffifin Suresi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler. Onlar o büyük günde, ki işte o gün insanlar alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacaklar, diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Doğrusu şudur ki, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin? O ameller kaydedilmiş bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, doğrusu şudur ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir. Hayır, hayır, şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyyindedir. Bilir misin nedir illiyyin? O, Allah'a yakın olanların görüp durdukları ameller kaydedilmiş bir defterdir. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kâfirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Enfal Suresi 20 ila 25. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkârcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik, bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer, orada bir ibrik su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında, ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif.
2: Cihan Kodal. Tekvir Suresi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara and olsun. Kararmakta olan geceye and olsun. Ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve aqimu s-salata ve atu z-zekah. Ve ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin teciduhu indallah. İnnallaha bima ta'malun basir. Sadakallahul azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Recep Genç. Müddessir Suresi 32 ila 56. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, hayır. Öğüt almazlar. Ay'a andolsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki, adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyor.

diyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla, ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Şuara Suresi 105 ila 122. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Şöyle cevap verdiler: Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım. Ey Nuh, dediler, bu işten vazgeçmezsen kesinlikle sen de taşlanacaksın. Nuh, Rabbim, dedi, kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları da sulara gömdük. Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mahmud Hakkı Bayır. Hac Suresi 65 ila 72. ayeti kerimeler.

kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve onun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yerkürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O'dur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar. Ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen Hakk'a götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de: yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp O'nun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiç bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki, şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem, Allah onu inkar edenleri için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Kırk ayette ibadet.
3: Allah Teala Bakara suresinin 238

0: 48. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın, huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Azim olan Allah doğru söyledi. Allah'ın rızasını kazandıracak, ona itaat ve sevgimizi ifade edecek olan en güzel amelimiz namazımızdır. Namaz konusunda duyarlı bir mümin zaman bilincini kazanır. Ömrünü boş işlerle ziyan etmez. Zira namaz konusundaki titizlik ve duyarlılık imanın olgunluğuna işaret eder. Tembellik ve gevşeklik ise imanın zayıflığına, hatta kişinin gösteriş için ibadet eden münafıklara benzemeye başladığına işarettir. Bu nedenle olgun bir mümin namazlarını titizlikle kılar. Bir namaz vaktinin peşinden diğer namaz vaktini arzu ve şevkle takip eder ve özlemini çeker. Lakin insanoğlu zaman zaman Allah'ı unuttuğu gibi kulluk bilincini de yitirmektedir. Gaflet içinde heves ve arzularına yenik düşerek boş işlere dalmakta, hayatın gayesini, asıl vazifesini ihmal etmektedir. Vaktin nasıl geçtiğini hesap etmemektedir. Sonra da geçen zaman, kaçırdığı fırsatlar için büyük bir pişmanlıkla ağlayıp sızlamaktadır. Hayatta bazı şeyler geri dönmez. Zaman, kaçan fırsat, ağızdan çıkan bir söz, atılan bir ok gibi. İnsanın keşke sözü, eyvah deyip sızlanışı, pişmanlıkları hiç bitmez. İşte tam burada Rabbimiz öncelikle neleri dert edinmemiz gerektiğini bildiriyor. Namaz, namaz, namaz diyerek bizi ikaz ediyor. Özellikle de ikindi namazı için bizi titizliğe davet ediyor. Namaz, keşke deyişlerimizi azaltacak en önemli ibadetimizdir. Zira namaz, onun hakkını vereni asla yarı yolda bırakmaz, amacına eriştirir, huzur ve mutluluğa kavuşturur. Rabbimiz her namaz vaktinde ezan-ı Muhammedi ile kullarını manevi bir bakıma almaktadır. Cenab-ı Hak, haydi Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin ayetinde buyurduğu üzere, huzurunda el bağlayıp namaz kılmaya, kıyamla dirilişe geçmeye, özellikle kulu Allah'a en çok yaklaştıran secdeye varmaya davet etmektedir. Günün yorgunluğunun daha çok hissedildiği ikindi vaktine de orta namaz diyerek özellikle dikkat çekmektedir. İbadetleri cemaat halinde yerine getirmemizi hatırlatmakta, birlik ve beraberlik şuurunu kazanmamızı istemektedir. Allah, emrine uyanları ise şöyle müjdelemektedir. Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz.
2: 40 ayette ibadet.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Me'aric Suresi 19 ila 35. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar, isteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar, hesap gününün doğruluğuna inananlar, Rablerinin azabından çekinenler ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz, iffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa, böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Yasin-i Şerif.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Vakıa Suresi 75 ila 96. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim. Ki bilseniz, bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, haydi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardan ise, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerden ise, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardan ise, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo. Birden bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.

Secde Suresi. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur. Mus'af'ın 32. suresidir. 30 ayetten oluşan sure 21. cüzde 3 sayfa halinde yer almaktadır. Secde Suresi Elif, Lam ve Mim harflerinden oluşan

huruf-u mukatta ile başlar. İkinci ve üçüncü ayetler Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğini tasdik ettikten sonra onu peygamber kendisi uydurdu diyenleri reddeder. Kur'an, Hazreti Peygamber'in onunla kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarması için gönderilmiştir. Secde Suresi 3. Ayet. Elif, Lam ve Mim harfleri Secde Suresinin dışında 6 surenin daha ilk ayetidir. Secde Suresi, Musaf sırasına göre bu harflerle başlayan en son suredir. Surenin ismi 15. ayette geçen secde kavramından gelir. Ayetlerimize yürekten inananlar ancak o kimselerdir ki bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Bu ayet aynı zamanda secde ayetidir. Konuyla ilgili bir hadis-i şerifte Ademoğlu secde ayetini okuyup secde edince şeytan ağlar ve yazıklar olsun bana. Ademoğlu secdeyle emrolundu da hemen secde etti. Cennet onundur. Ben secdeyle emrolundum ama secde etmekten kaçındım. Bana da cehennem vardır diyerek oradan uzaklaşır buyurulmuştur. Hazreti Peygamber'in her gece yatmadan önce secde ve mülk surelerini okuduğu bilinmektedir. Surede Allah'ın kudretine, kainatın ve insanın yaratılışına, ahiretin varlığına yönelik vurgu ön plandadır. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Ondan başka size ne bir dost, ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? Ayetinde sözü geçen sittetü eyyam, yani 6 gün ve istiva kavramlarıyla ilgili olarak tefsirlerde açıklamalar yapılmıştır. Buna göre yevm, yani gün kavramını 24 saatlik zaman dilimi olarak anlamamak gerekir. Göklerin, yeryüzünün, güneşin ve ayın yaratılma aşamasındaki süreden bahsedilen bu ifadelerde henüz gece ve gündüzü meydana getiren şartların oluşmadığı görülür. Bu durumda 6 günü her birinin ne kadar süre devam ettiğini ancak Allah'ın bildiği 6 devir şeklinde anlamak mümkündür. İstiva, yükselmek, yüksek bir yere oturmak gibi anlamlara gelir. Ayetlerde Yüce Allah'ın arşa, yani yüksek bir yere ya da tahta istiva ettiğinden söz edilir. Müfessirler bu ifadelerin temsili olduğunu, kastedilenin Allah'ın ilmi, iradesi ve gücüyle yarattıklarını kuşatması, hükmedip yönetmesi anlamına geldiğini ifade eder. O, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Ayetlerinde geçen her şeyin güzel yaratılması, Allah'ın mahlukatı bir hikmete ve maksata uygun olarak yaratmış olmasıdır. Secde Suresi 7 ve 8. Ayetler. Yüce Allah yarattığı her şeyde sanatını ortaya koymuştur ve yaratılmışlara ihtiyacı olan bilgiyi ilham etmiştir. İlk insanın topraktan yaratıldığı, bu ayette olduğu gibi başka ayetlerde de bildirilmektedir. Secde suresinde daha sonrakilerin yaratılışı anlatılırken, insanın döllenmiş yumurtadan ete kemiğe bürünerek bir insan görüntüsüne dönünceye kadar anne karnında geçirdiği aşamalardan söz edilmektedir. Secde suresi 9. ayet. İnsanoğlu, yeryüzü sahnesine çıkışını ve kendisine verilen nimetleri tefekkür edip şükretmek, Rabbinin emirlerine itaat etmek yerine, toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız demekte, Allah'ın huzuruna çıkıp yaptıklarının hesabını vereceğini inkar etmeyi tercih etmektedir. Bu durumda onu uyarmak Allah Resulüne düşer. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Secde Suresi 10 ve 11. Ayetler. Peygamberlerinin doğru söylediğinden şüpheye düşenler, hesap gününün varlığıyla alay ederek, eğer söylediğiniz doğruysa bu hüküm ne zaman diye sorarlar. Oysa o günü gördüklerinde iman etmeleri fayda etmeyecek, kendilerine pişmanlıklarını telafi etmek için süre verilmeyecektir. Secde Suresi 29. Ayet. Günahkarlar ahiret gerçeğiyle karşılaştıklarında utançla başlarını öne eğecek
ve geri gönderilerek iyi işler yapmak isteyeceklerdir. Secde Suresi 12. Ayet. Ancak yalnızca gördüğüne inananlar, görmediğinin yokluğunu iddia edenler için geri dönüş yoktur. Ateşe girdiklerinde çıkmaya çalışacaklar, kendilerine asılsız saydığınız cehennem azabını tadın denilecektir. Secde Suresi 20. Ayet. Onlar imtihanı kaybetmiştir. Yaşarken ahireti unutmaları veya yok saymaları yüzünden yeniden diriltildiklerinde Allah onlara layık oldukları şekilde muamele edecektir. Onlara denecek ki, bu gününüzle karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Haydi yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Secde Suresi 14. Ayet. İnkarda ısrar edenlerin dünyada çarptırılacakları azapsa ayrıdır. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Ayetindeki yakın azap müfessirler tarafından günahkarların dünyada başlarına gelecek maddi manevi sıkıntılar olarak yorumlanmış, bu sayede Allah tarafından kendilerine davranışları üzerinde düşünme fırsatı verildiği ifade edilmiştir. Secde Suresi'nde ismi geçen peygamberler ve anılan özellikleri şunlardır. Hazreti Musa. Secde Suresi'nin 23. ayetinde Hazreti Musa'dan İsrailoğullarına elçi olması ve Allah tarafından kendisine kitap verilmesi yönüyle söz edilmektedir. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba, Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık. Allah kullarına rahmetinin gereği olarak peygamberler göndermiş, bu sayede onların doğru yolda kalmalarını sağlamıştır. Bu durum İsrailoğullarının tarihi için de geçerlidir. Ancak onların bu nimetle korunmaları için sabretmeleri ve hiçbir şüpheye yer vermeden iman etmeleri istenmiştir. Bu özelliklerini kaybettiklerinde İlahi destekten mahrum bırakılmışlardır. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman, onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Secde Suresi 24.

0: Secde suresinde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. Mekki sureler genel olarak inanç konularına değinmekte, ibadetlere çok fazla yer vermemektedir. Secde suresi de bu özellikleri taşımakla birlikte 15. ayetinde Allah'a ve onun ayetlerine iman edenlerin özelliklerini açıklarken, onların tevazuyla secde ettiklerinden ve Rabbi hamd ile tesbih ettiklerinden söz etmektedir. Secde suresi 15. ayet. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Ayeti, müminlerin Allah'ı anmak ve ibadet için gece uykularını terk ettiklerini dile getirir. Secde suresi 16. ayet. Ayette geçen korku ve ümitten maksat, Allah'ın azabına uğramaktan korkmak, rahmetini ve rızasını kazanma konusunda ümit beslemektir. Bu özelliklere sahip insanlar, Allah'ın ikram ettiği nimetleri O'nun kullarıyla paylaşırlar. Kendilerine infak edildiği gibi infak ederler. Onlara karşılık olarak Allah'ın ne tür güzellikler hazırladığını kimse bilemez. Secde suresi 17. ayet. Sevgili Peygamberimiz bu konuya açıklık getirmek üzere Yüce Allah'ın ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin hayal edemeyeceği şeyler hazırladım buyurduğunu ifade etmiş, ardından Secde suresinin yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez anlamına gelen 17. ayetini okumuştur. Secde suresinde ahlaka değinen ayetler şunlardır. Kur'an'a göre Allah'ın ayetlerinden yüz çevirenler zalimdir. Secde suresi 22. ayet. Onlar hem inkar etmek suretiyle yaratıcılarına hem de günah işlemek suretiyle kendilerine haksızlık ederler. Kainata ibret nazarıyla bakmadıkları gibi daha önce geçip giden inkarcıların helak oluşundan da etkilenmezler. Secde suresi 27 ve 26. ayetler. Allah ihtilafa düştükleri konularda aralarındaki hükmü kıyamet günü verecektir. Secde suresi 25. ayet. Peygamberine de onları kendi hallerine bırakmalarını emretmiştir. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Secde suresi 30. ayet. Surenin bu son ayeti, kafirlerin Hazreti Peygamber'in ölmesini ya da öldürülmesini beklediklerine işaret etmektedir.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir. Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Rum Suresi 20 ila 27. ayeti kerimeler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun kanıtlarından biri, sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki, çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye, size kendi türünüzden eşler yaratıp, aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzü

Günü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğu ile düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden O'dur. Ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O'nundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır. Mü'min Suresi 38 ila 48. Ayet-i Kerime.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inanan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim mümin olarak salih bir amel işlerse, işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Ey kavmim, bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah onu onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, biz size uymuş kimselerdik. Şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz? Derler. Büyüklük taslayanlar ise şöyle derler. Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
7: Aşr-ı Şerif. Ahmet Karalı. Şura Suresi 36.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışma ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar,

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Nisa suresi 11 ila 14. ayetlerin meali. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadın payı kadar vermenizi emreder. İkiden fazla kadın iseler, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, ana babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da ana babası ona varis olmuşsa, anasının hakkı üçte birdir. Ölenin kardeşleri varsa anasının payı vasiyetten ve borçtan sonra altıda birdir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş paylardır. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa sizin de yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının anası, babası ve çocukları bulunmadığı halde malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kız kardeşi varsa vasiyetten ve borçtan sonra her birinin payı altıda birdir. Bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar. Kimse zarar görmesin. Allah'ın hükmü budur. Allah her şeyi bilendir, hilim sahibidir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu zemininde ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kazanç budur. Kim de Allah'a ve peygamberine itaatsizlik eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Nisa suresi 11 ve 12. ayetlerin tefsiri. Sahabilerden Cabir radıyallahu anh hastalanmış, kendini bilmez halde yatarken Resulullah yanına Hazreti Ebubekir'i de alarak onu ziyarete gitmişti. Abdest aldı, hastanın yüzüne biraz su serpti. Kendine gelen Cabir Resulullah'a, malım hakkında ne yapayım diye sorunca miras ayetleri nazil oldu. İslam hukukunda mirasın yani terekenin nasıl taksim edileceği geniş ölçüde Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlerle surenin sonundaki 176. ayette açıklanmıştır. Sünnet ve icma delilleri de bu ayetlerde yeterince açıklanmamış olan kısımların hükmünü açıklığa kavuşturmuştur. Ölenin anası, babası, oğlu, kızı, kardeşi gibi bazı yakınlarının hisseleri bu ayetlerde ve birkaç hadiste belirlendiği ve açıklandığı için bunlara belli payların sahipleri manasında ashabül feraiz denilmiştir. Tek başlarına olunca mirasın tamamını, bunlarla beraber olunca geri kalanını alan akrabaya ise asabe denir. Mesela ölenin oğlu tek başına bulunursa mirasın tamamını alır. Ölenin karısıyla oğlunun anası veya analığı bulunduğu takdirde ise bunun sekizde bir hissesinden geri kalan sekizde yediyi alır. Ashabül feraizin birbirine ve asabeye göre değişen ve paylarını etkileyen durumlarına hal denir ve böyle 40 hal vardır. 11. ayette tek kızın ve ikiden fazla kızın payları belirlenmiş ancak iki kızın payı ifade edilmemiştir. Müçtehit ve müfessirler iki kızın payının da ikiden fazlası gibi üçte iki olduğu sonucuna varmışlardır. Çünkü ayetin başında erkeğe iki kadınınki kadar pay vardır buyurulmuştur. Erkeğin bu payı ölenin bir kızı veya bir oğlu olursa oğlunun alacağı pay üçte iki olduğuna göre erkek bulunmadığında da iki kadının payının üçte iki olduğu buradan anlaşılmaktadır. Öteden bir uygulamada böyle olmuştur. İlgi çekici bir husus da miras taksiminde kadının payının esas alınması ve erkeğin alacağı payın buna göre belirlenmesidir. Bu açıklama şeklinin kadının mirastan pay almasını sağlayan önemli inkılabın pekiştirilmesine yönelik olduğu söylenebilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz ifadesi, İslam'da miras taksiminin şahsi duygulara ve tercihlere göre değil, akrabalık bağına ve bu bağın cemiyet ve aile hayatında sağladığı faydalara göre belirlendiğini göstermektedir. Mirasın akrabalık

Akrabalık bağına dayanması, bu bağın ise akrabalar arasında farklı düzeylerde bulunması, paylarında buna göre az veya çok olmasını gerektirmektedir. Aralarında rahim bağı bulunanlar, Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır mealindeki ayette, usul ve furu olma bakımından aynı çizgi üzerindeki yakın akrabanın uzağını mirastan mahrum edeceğine ışık tutmaktadır. Miras hakkında da kandan ve doğumdan ya da evlenmeden oluşan yakınlık esas alındığı için evlat edinme, kardeşlik sözleşmesi, sırf vasiyete dayalı miras paylaştırma usulleri ortadan kaldırılmıştır. Miras paylaşımında kadınların yarı erkek hissesi kadar pay almaları ilk bakışta bazı kimselere ters gelmiş, kadının daha fazla pay alması gerekirdi gibi düşünülmüş, Müslüman olmayan bazı yazarlar da bu bakımdan İslam miras hukukunu tenkit etmişlerdir. Halbuki konuya İslam'ın getirdiği yükümlülükler bütünü, nimet-külfet dengesi gibi başka unsurlar göz önüne alınarak bakıldığında, bu dağıtım şeklinin adalet ve hakkaniyete daha uygun olduğu görülmektedir. Şöyle ki, a. Bütün durumlarda kadının payı erkeğinin yarısı kadar değildir. Çocukları da bulunan bir ölünün mirası paylaştırılırken, anasıyla babası hayatta iseler, bunların payları altıda birer olmak üzere eşittir. Dede ve nine de böyledir. Anası bir olan kardeşler birden fazla iseler, mirasın üçte birini erkek ve kadın eşit olarak paylaşırlar. Bu eşit paylaştırmada ya mirasçının ölüyle ilişkisi ya da onu ölüye bağlayan vasıta göz önüne alınmıştır. B. Aynı derecede erkekle kadın akraba yan yana geldiğinde erkeğe iki kadın hissesi kadar pay verildiği durumlarda aile ve kamu yararıyla mali yükümlülükler göz önüne alınmış ve buna göre bir denge kurulmuştur. Bugün daha ziyade Batı toplumlarında durumun kısmen değiştiği gözlenmekte olsa bile, geçmiş zamanlarda erkekler ticari tecrübe, bilgi birikimi ve toplumsal aktivite gibi imkan ve konumları itibarıyla servetin rasyonel kullanılışına kadınlardan daha yatkın olmuşlardır. Ayette bu gibi objektif durumlar dikkate alınarak içinde toplumun da hakkı bulunan servetin daha çoğu üzerinde tasarruf hakkı erkeğe verilmek suretiyle bu anlamıyla servetin daha iyi korunması, idare edilmesi, aile ve toplumun ondan azami derecede istifade etmesi amaçlanmıştır. C. Tasarruf ve idare bakımından mirasın çoğuna erkekler hükmetmekteyseler de bizzat faydalanma bakımından kadınlar daha avantajlı durumdadırlar. Çünkü kadınlar erkeklerin aldıklarının yarısını almakla beraber, bu yarıda başkalarının, mesela kocalarının, erkek kardeşlerinin tasarruf, müdahale ve istifade hakları yoktur. Kadınlar bu hisseyi istedikleri gibi kullanırlar. Evlenirken düğün masrafı, mehir, kocanın karısına vereceği veya borçlanacağı teminat akçesi, evlendikten sonra ailenin geçiminin temini hep erkeğe yüklenmiştir ve bu vesileyle kadınlar erkeklerin aldıkları mirastan da istifade etmektedirler. Hesaplandığında görüleceği üzere kadınlar mirasın üçte birine malik oldukları halde faydalandıkları pay yaklaşık üçte ikiyi bulmaktadır. Ayrıca erkeklerin askerlik, belli dereceye kadar muhtaç akrabanın nafakasını temin, kaza teminatı, diyet ödenmesine katılma gibi kadınlar için söz konusu olmayan mali yükümlülükleri de vardır. D. İslam miras taksimini tenkit edenlerin dikkat etmeleri gereken bir husus vardır ki, eski Roma, Yunan, Mısır, Hint, İran, Çin ve Arabistan'da kadınlar mirastan tamamen mahrum bulunuyorlardı. Miras taksiminde ulaşılmak istenen amaç, servetin ailede kalması, başka ailelere intikal etmemesiydi. Orta Çağ'dan sonra Batı'da, kadınlarla erkeklerin mirastan eşit pay almaları için bazı hukuki düzenlemeler yapıldı, kanunlar çıkarıldı. Ancak bu defa kadınların malları üzerinde serbest tasarruf haklarına sınırlamalar, özellikle erkeklerin izni şartı getirildi. Buna karşı yeni zamanlarda yapılan mücadeleler sonunda genellikle elde edilen sonuç, mülkiyet ve tasarrufta eşitlik olabildi. İslam'ın daha baştan verdiği haksa, mülkiyet bakımından kadına üçte bir olan, fakat tasarruf ve istifade bakımından üçte ikiyi bulabilen bir miras payıdır. 11. ve 12. ayetlerde birkaç kere tekrarlanan vasiyet ve borçtan sonra ifadesi, hem bu ikisinin taksime nispetle önceliğine hem de önemine işaret etmektedir. Bu talimata göre önce ölünün borçları ödenecek, sonra vasiyet yerine getirilecek, daha sonra da kalan miras paylaştırılacaktır. Hadisler ve icma, vasiyeti mirasın üçte biriyle sınırlamış, varislere vasiyet yoluyla mal bırakmayı da yasaklamıştır. Terikenin üçte ikisi varislerin mahfuz hisseleridir. Muris yani miras bırakan, malın üçte birinden fazlasını yabancılara yani varis olmayanlara veya
bir hayır kurumuna vasiyet etmiş olsa bile, varisler razı olmadıkça bu vasiyetin üçte biri aşan miktarı geçerli değildir. Varisi olmayan akraba ile yetimlerin mirastan faydalandırılmaları, ayrıca nafaka, zekat, kurban,

0: kadınsa ağır cezalara çarptırılacağı vurgulanmıştır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirine kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Hud Suresi 61 ila 68. ayetler.
4: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır. Duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam, beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle siz benim ancak zararımı arttırmış olursunuz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın, dedi. Bu asla yalan olamayacak bir tehdit idi. Emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri, bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle, Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline!
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
1: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, şu anda Kur'an Hocası programımızda bizimle beraber olan kıymetli dostlar, Diyanet Radyoları stüdyolarından Ankara'dan sizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aynı zamanda da hepinize sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur temenni ediyorum. Değerli dostlar, bugünkü dersimizde 10. sayfayı okuyacağız. Evet, Kur'an-ı Kerim'in 10. sayfasını. Dolayısıyla 70. ayet ile 76. ayetler bölümünü okuyacağız. Yüzünden takip edenler, etmek isteyenler 10. sayfayı açarak okuyuşumuzu, nerelerde neler yaptığımızı dikkate alarak takip ediyorlar. Buyurun okuyorum.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ

0: عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Efendim, Allah kabul eylesin. Şimdi okuduğumuz ayetlerin mealini sunuyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu sır bize ayırt edilemez geldi. İnşallah doğrusunu buluruz dediler. Musa, Rabbim şöyle buyuruyor dedi. O henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ekin sulamamış, serbest dolaşan ve alacası bulunmayan bir inektir. İşte şimdi doğrusunu anlattın dediler ve ineği bulup kestiler. Ama az daha bunu yapmayacaklardı. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştünüz. Halbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Sonra kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini gösterir. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi, hatta daha da katıdır. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlar da var ki Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir zümre, Allah'ın kelamını işitirler. Sonra o kelamı iyice anlamış olmalarına rağmen, yine de bile bile onu tahrif ederlerdi. Onlar inananlarla karşılaştıklarında, iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise Allah'ın size açtıklarını, Tevrat'taki bilgileri Rabbiniz katında sizin aleyhinizde delil getirsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz? Bunları düşünemiyor musunuz?

0: musunuz? Derler. Azim olan Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyenler, okuduğumuz ve mealini sunduğumuz bu ayetlerin, yani 10. sayfadaki ayetlerin okunuşlarıyla alakalı özellikleri sunmaya devam ediyoruz. Hem okuyor hem yeri geldikçe durarak açıklamamızı yapıyoruz ve bu şekilde dersimiz devam ediyor. Okuyorum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قَالُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا.
0: Evet, burada durup bir kelime hakkında bilgi vermek istiyorum. Teşabehe kelimesi, görünürde zamir gibi sonda bir ha bitişiğiyle adeta anlaşılabilir. Halbuki burada teşabehe kelimesi, kelimenin asıl harflerinden oluştuğu için ha harfi burada zamir değildir. Buna benzer, yani sonunda ha harfi bulunan kelimenin asıl harflerinden olan benzer örnekleri de inşallah yeri geldikçe dile getireceğim. Özetle, teşabehe kelimesinde zamir yoktur. Harflerin her bireri kelimenin asıl harflerindendir. Devam ediyoruz.
1: وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُونَ.

تسقي الحرث. الحرث kelimesindeki duruşa dikkat ettiniz. Önce ra cezimle okunuyor, sonra sa harfi peltek olarak. Bir kez daha okuyorum. Ve la tesqi الحرث مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. Evet, فادارأتم. Yazılışına baktığımız zaman dal harfi şeddeli ama üzerinde bir çekeri var. Dolayısıyla o çeker, yani dik çeker üstteki, ki biz buna asar diyoruz. Ama harfi uzatan bir şekildir, bir işarettir. Burada dal harfini bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. Feddâra.

0: أو أشد قسوة.
1: Evet. Sondaki kasveten kelimesindeki duruşa tekrar göz atıyoruz.
0: Ev eşeddu kasve.
1: Aslında kasveten diye kapalı ta, yuvarlak ta ile yazılmıştır. İki üstünü var, tenvindir ama ta harfi, bu kapalı ta harfi durulduğu zaman harekesi ne olursa olsun harekeye bakılmadan ha sesiyle okunmakta.
0: Ev eşeddu kasve.
1: Devam ediyoruz.
0: Ve inne minel hicareti lema yetefeccaru minhul enhar. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

0: وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ.
1: Kıymetli dostlar, bu meddi muttasıl ve meddi munfasılları gördüğünüz gibi artık açıklamıyorum. Bu kurallar, muttasıl, munfasıl, bunlar artık alıştığımız şeyler oldu diye düşünüyorum. Devam ediyorum.
0: قَالُوا أَتُحَدِّثُونَ

0: Bakın. Burada duruyoruz. Liyuhacukum. Burada ne var? Şöyle baktığımız zaman hiç zorluk düşünmeyelim. Sırasıyla gittiğimiz zaman liyuha derken burada bir met var. Ancak metten sonra ve aynı kelimede, bakınız, met harfinden sonra ve aynı kelimede cezim veya şedde gelirse burası meddi lazım olur. Dolayısıyla dört elif miktarı uzatırız. İşte burada o durum var. Bakınız. Liyuhacukum uzattığımız yer neresi? Hacukum uzatmamız biterken cim harfine artık bağlıyoruz şedde sebebiyle. Liyuhacukum bihi inde rabbikum. Efela ta'kilun. Sadakallahü'l-azim. Evet efendim, bugün de bize ayrılan süreyi tamamlamış olduk. Bir sonraki Kur'an hocası dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Kur'an Hocası hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Nisa Suresi 31. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Büyük günahlardan kaçınmak. İnsan, akıl ve irade gücü yanında bazı zaaflarıyla birlikte yaratılmıştır. Bu yüzden insanın günahlara düşmesi mümkündür. Hazreti Peygamber zamanında da günaha düşen sahabeler oluyor, sonra tövbe ediyorlardı. Peygamberimiz, "Her insan hata yapar. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir." buyurmuştu. Rabbimiz, unutarak veya kasıtsız yapılan hataların günahının bulunmadığını bildirdiği gibi, bu ayette bir müjde daha vermiştir. Şayet bir Müslüman, büyük günahları işlemekten kaçınır ve bu konuda titizlik gösterirse, onun küçük günahları bağışlanacak ve bunların hesabı sorulmayacaktır. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Müslüman büyük günahlara kesinlikle yanaşmaz, küçük günahlarda da ısrar etmez.

0: Aşr-ı Şerif Ali Derman Nisa suresi 29 ila 33. ayet-i kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız. Ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım.

0: yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Hasan Koçak. Kamer Suresi 41 ila 55. ayetler.

Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar, biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar. Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Enfal Suresi 46. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve kuvvetiniz gider. Zaferi elden kaçırırsınız. Bir de sabredin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Zafer sabırla ve birlikte kazanılır. Değişik kriter ve gerekçelerle her bir kişi ve grubun kendi görüşünü tek doğru görüp diğerlerini yanlışlıkla suçladığı tefrika ve fitne ortamlarında topyekün bir başarı ve zaferden söz edilemez. Başarı ve zaferin elde edilmesi için işte böylesi kargaşa durumlarında Allah ve Resulüne itaat etmek, kişisel ve grupsal çekişmelerden ve itilaflardan azami ölçüde sakınmak, sabır ve sükunetle hareket etmek emredilmektedir. Zira Allah'ın yardımı sabreden ve birlikte hareket edenlerledir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurmadıkça yürekler, onu top sindiremez. Mehmet Akif Ersoy.

Aşr-ı Şerif Sefa Taşkesenlioğlu Enfal Suresi 45 ila 49. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenleri sever. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmış.

olmuştur. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve "Bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım." demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve "Şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum. Ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir." dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar, "Bunları dinleri aldattı," diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa, bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kur'an'ın temel konuları.
4: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün 21. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. 21. cüzde Ankebut suresinin son tarafı, Rum, Lokman, Secde surelerinin tamamı ve Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır. Ehli kitap ile güzelce mücadele. Ankebut suresinin son taraflarında ehli kitap ile güzelce mücadele edin, Kur'an'ı tebliğ edin, sıkıntılı durumlarda hicret ve cihat edin, ölümden korkmayın mesajları verilmektedir. İkinci mesaj ise tarihi değiştirenler üzerinedir. Bu cüzde ayrıca Rum, Lokman ve Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır. Sanki bu üç sure Ankebut suresinin devamı niteliğinde olup, onun gibi bu surelerde Elif, Lam, Mim harfleriyle başlamaktadır. Rum suresinde tarihin akışını gerekli gördüğü zamanlarda değişmesine imkan veren Allah'tır. Mesajı verildikten sonra, tarihin akışının değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler zikredilmektedir. İman edip salih amel işlemek, dua edip Allah'a güvenmek, infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek, ümitsizliğe düşmemek, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek, ahirete inanmak, sabretmek ve düşmanı hafife almadan çalışmaya devam etmek gerekir. Lokman suresinde de önceki suredeki konu devam etmektedir. Tarihin akışına yön vermek için ayrıca iki ayrı tavsiye bulunmaktadır. Kur'an'ı okuyun, anlayın ve emirlerini dinleyin. Çocuklarınızı doğru eğitin. Bu bağlamda onlara tevhid inancı, anne babaya saygılı olmak, namaz kılmak, doğrunun yanında olup desteklemek, yanlışın karşısında olup mücadele etmek ve güzel ahlak sahibi olmak gibi inanç ve değerleri öğretin. Onları eğitin tavsiyesinde bulunulmaktadır. Secde suresinde ise bu konunun devamı olarak Kur'an'ın uyarılarını dikkate alıp yaratılıştaki esrarı düşünün. Yeryüzündeki olayları iyi analiz edin. Hidayet önderlerine itaat edin. Onlar da peygamberler ve Rabbani alimlerdir. Mesajı verilmektedir. 21. cüzün son kısmında ayrıca Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Ahzab suresinde değişim için çalışın, Allah'tan başkasından korkmayın, fitnelere karşı uyanık olun mesajları verilmektedir. Surenin başında ey peygamber diye Hazreti Peygamber'e hitap bulunmakta, sanki onun dışında bütün Müslümanlara seslenilmektedir. Sonra başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler anlatılmakta, tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olun mesajı verilmektedir. Özellikle iç ve dış tehlikelere karşı hazırlıklı olunması istenmektedir. Bundan sonra peygamberin hanımlarına özel tavsiyelerde bulunulup, onların şahsında diğer mümin kadınların da bu özelliklere sahip olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Bu tavsiyeler, dünyevileşmemek, yani dünyanın büyüsüne kapılmamak, hayalı olmak, Allah ve Resulüne itaat etmek, tesettüre dikkat etmek, cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmamak, namaz kılmak, zekat vermek, Kur'an okuyup düşünmek ve anlamak, Allah'ı zikretmek şeklinde sıralanmaktadır. Bu bölüm, söz konusu tavsiyelere, emirlere dikkat eden kadınlar ve erkeklere Allah'ın affı, mağfireti ve büyük ödülleri müjdelenmektedir. Bir sonraki bölümde 22. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Hoşça kalın.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi birinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor, ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı, gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an, bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı, elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan, o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah, yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkarcılara gökleri ve yeri

yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü verir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara göklerden su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman, fırtına korkusuyla, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki, yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevk-u safa sürsünler ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken, biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran, yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? Cehennemde inkarcılar için kalacak yer mi yok? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Elinde sonunda Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda da ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün, günahkarlar ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda, işte o gün insanlar birbirinden ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar güzel bir bahçede, cennette ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de onu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölü

çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat onundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Elinizin altında bulunan köleleriniz arasında size verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanacak kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gel gör ki zulme saplanmış olanlar bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Gönülden ona yönelin. Ona saygısızlıktan sakının. Namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerinde ayrılığa düşüp, her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince, yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırdığında bakarsın ki, bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Safa sürün, yakında göreceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de, o mu şirk koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların mallarında artış olsun diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat artıranlar onu verenlerdir. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra hayatınızı sona erdirecek ve nihayet size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye
işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice oldu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. Şimdi sen Allah katından önlenemez bir gün gelmeden önce bütün varlığında o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olurlar. Zira Allah iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz o inkarcıları sevmez. Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de onun kanıtlarındandır ki, böylece size rahmetinden tattırsın, gemiler buyruğuyla yüzsün, siz de onun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen suç işleyenlere hak ettikleri cezayı verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Sonra o bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce büsbütün ümitsiz ve şaşkın haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Ölü toprağa nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış gittikleri yoldan çevirip doğru yola sokamazsın. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüz hale getiren ve yaşlandıran Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar, haktan oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler. Andolsun ki siz Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin mazeretleri fayda sağlamayacak. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir. Siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret, bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar sakın seni yolundan çevirmesin. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte onlar Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerindedirler. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o ayetleri alay konusu etmek için eğlendirici sözler kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda, sanki kulaklarında ağırlık varmış da
onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi dengede tutması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik. Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki, bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adamış olarak özünü Allah'a teslim ederse, sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki bütün övgüler Allah'a mahsustur ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona 7'si daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir.
Sizin hepinizin yaratılmanız

da yeniden diriltilmeniz de sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır ve Allah yalnızca O çok yücedir, çok büyüktür. Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları kara gölgeler gibi kapladığında içten bir inanç ve bağlılıkla sadece Allah'a yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da, şeytan da, Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır. O senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gönderilen hak kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri ve yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş, sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkarcılar şöyle derler: toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Gerçek şu ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen: Rabbimiz, gördük ve işittik, bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım, artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek: cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bu gününüzle karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Hadi yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Ayetlerimize yürekten inananlar ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere
vücutları yatak görmez. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık hazır olarak onları bekleyen huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günaha batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: asılsız saydığınız cehennem azabını tadın. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin ihtilaf edip durdukları hususlarda kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki biz kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz? Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm günü inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın. Açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven, güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler, doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soy adlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgeyicidir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayda altına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden
üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, "Ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün," diyorlardı. Onlardan bir bölük de, aslında açıkta olmadığı halde, "Evlerimiz açıkta ve korumasız," diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da, kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi, evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle, ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile, bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle, Allah sizin için bir kötülük dilerse, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse, kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik, cimrilik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, "Bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler," dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şeyi elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın desteği müminler için yeterlidir. Allah güçlüdür, üstündür. Allah ehli kitaptan olanlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de, dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız, gelin size bir şeyler vereyim, sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şunu bilin ki, Allah içinizden güzel davrananlara büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Rahman Suresi 1 ila 25. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar O'nun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İhsan Makamı. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Bakara Suresi 112. Ayet. Ayette Allah katında büyük ikramlara layık olacağı müjdelenen muhsinler, güzel niyet ve davranış sahibi kimselerdir. Bu özelliğe sahip olanlar, nefsini Allah'a ortak koşmaktan muhafaza ederek samimiyetle ona yönelen, Allah'ı görüyormuş gibi kendini onun huzurunda bilen, her ibadeti temiz kalple ve her yönüyle güzel yapan şeklinde tanımlanmıştır. Muhsin, ihsan eden demektir. İhsansa iyilik yapmak, bildiğini iyi bilmek, yaptığını iyi yapmak anlamlarına gelen dini bir terimdir. İhsan kelimesinin kökü olan hüsn, bu haliyle güzel olmak manasına gelirken, mazi fiilinin başına eklenen elif harfiyle geçişli hale getirilerek güzel yapmak anlamı kazanmıştır. İhsan kavramı Kur'an-ı Kerim'de 70 civarı ayette karşımıza çıkar. Bu kavramın yer aldığı ayetler incelendiğinde, genel olarak 3 farklı içeriğe sahip oldukları görülmektedir. İhsan, iyilik yapmaktır. İhsan kelimesi iyilik anlamında kullanıldığında maddi ve manevi her türlü hayrı kapsar. Nisa suresinin 36. ayeti Allah'a imanı ve kulluğu emretmekte, şirki yasaklamaktadır. Ayette sağlam bir inanç telkininin hemen arkasından iyilik edilmesi gereken kimseler sıralanmıştır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. İhsan, herkesin ihtiyacına uygun olarak değişebilir. Anne babaya ihsan, onlara iyi davranmak, güzel söz söylemek, öf bile dememektir. Akraba için sıla-i rahimdir.

kendisine verdiğinden onun yolunda infak etmekle yükümlüdür. Kur'an-ı Kerim'deki diğer kullanımıyla ihsan, iyi ve güzel amel anlamına gelir. Bu da Allah rızası için samimiyetle yapılan her türlü iştir. Maide Suresi 93. ayet şöyledir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem de iyi yapmaya çalıştıkları takdirde daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah rızasına uygun davrananları sever. Ayette iman, amel, ihsan kavramları birbirlerinin sebep ve sonucu olarak zikredilmiştir. Sevgili Peygamberimizin Cibril hadisi olarak bilinen hadisinde yaptığı ihsan tanımı, amellerin ihlas ve samimiyetle yapılması gerektiğini göstermektedir. Hazreti Ömer'in naklettiğine göre, Hazreti Peygamber ve ashabın mescitte oturduğu bir gün, kimsenin tanımadığı ve yolcu izlenimi vermeyecek kadar kılık kıyafeti düzgün birisi gelerek, iman, İslam ve ihsan nedir sorularını sorar. Hazreti Peygamber soruları cevaplarken, imanın ve İslam'ın şartları olarak bildiğimiz esasları sayar. İhsanı ise, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir, sen onu görmesen bile o seni görür şeklinde tarif eder. Bu tanıma göre iman, dinin inanç esasları, İslam ameller ve ihsan da tüm bu ilkeleri yerine getirirken takınmamız gereken tavırdır. Kavramın iman ve amelle birlikte kullanımı, onun davranışlarımızın ahlaki yönüne işaret ettiğini göstermektedir. Hadis-i şerifin bu üç kavram arasında kurduğu bağı değerlendiren Maturidi, tümünün bir ve aynı anlama geldiğini düşünmektedir. Ona göre iman, İslam ve ihsan birbirlerinin yerine kullanacak eşdeğer kavramlardır. İhsanın Kur'an'daki üçüncü kullanımı, yaptığını iyi yapmaktır. İhsan bu anlamıyla hem Allah'a hem insana nispet edilmektedir. Allah'a nispet edildiği ayetlerde işini güzel yapmak ve iyilik anlamları vardır. O, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır ayetini Zemahşeri, Allah Teala'nın yarattığı her şey, hikmetin gereklerine ve maksada uygunluk ilkesinin icaplarına göre düzenlenmiştir. Güzellik bakımından kendi aralarında derecelendirilebilirse de, bütün yaratılmışlar güzeldir şeklinde yorumlamıştır. Ne yaparsa iyi yapmak, iyiliği bile iyi yapmak ihsandır. İhsan yolu güzel yürümenin, arkada bıraktığı izi güzel bırakmanın adıdır. Hayatta yapılan her işi sağlamca yapmak, hangi meslekte olursa olsun iyi sonuçlar verir. Müfessirler ihsan kavramına geniş bir perspektiften bakarak yer aldığı ayetteki bağlamına uygun anlamlar vermişlerdir. Mesela, iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir ayetindeki iki ihsandan ilkini tevhid ve Allah'a itaat olarak tefsir etmişlerdir. Böylece Allah'ın nimetlerinin sayıldığı bu surede, onun kuluna verdiği en büyük nimetin, ontolojik olarak Rabbin birliğini kabul etmesi yetisi olduğu dile getirilmiştir. Ayetteki ikinci ihsan cennettir. Dünya amelini güzel yapanın ve Rabbine itaat edenin karşılığı, ahirette Rabbi tarafından güzelce verilecektir. Hazreti Peygamber bu ayetle ilgili olarak, Rabbiniz ne dedi bilir misiniz diye sormuş, ve cevabını Allah'ın tevhidle nimetlendirdiklerinin karşılığı ancak cennettir şeklinde vermiştir. İhsan kavramı Kur'an'da adalet, hilm, salih amel ve takva ile birlikte kullanılmıştır. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ayetten yola çıkarak iyi olanı yapmanın, iyi davranışlara devam etmenin sonucunun insanı takva sahibi yapacağını söylemek mümkündür. Takva sahibi olanlar, aynı zamanda işini iyi yapanlardır. Güzel davranışla takva arasında birbirini tamamlayan bir bağ vardır. Bu bağ, çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır ayetinde de dile getirilmiştir. İhsan, imanın özü, ruhu ve kemali, dolayısıyla kulluk mertebelerinin en üstünüdür. İhsan tavrını kuşanmış kimselere muhsin denir. İhsanda bulunan anlamındaki muhsin kimse, Allah'ın sevdiği kulları arasındadır.
Muhsin sayılmak için bazı özelliklere sahip olmak

gerekir. Mesela peygamberler muhsindir. Yeryüzünde fesat çıkarmamak, Allah'a korku ve umutla yakarmak, namazlara devam etmek, sabırlı olmak, Allah yolunda başına gelen şeylere karşı metanetli ve cesur olmak, affetmeyi bilmek, insanlara karşı hoşgörülü davranmak, bollukta ve darlıkta infak etmek, öfkeyi yutmak, günaha düşünce Allah'tan bağışlanmayı dilemek, muhsin olmanın gereklerindendir. İnsan ister iyilik yapsın, ister işini iyi yapsın, bunun ilk faydası doğrudan kendinedir. Hazreti Ali'nin, "İnsanlar yaptıkları güzel şeylerle bilinirler" sözü, insanın ameliyle özdeş olduğunu gösterir. Nasıl ki insan ahirette amellerinin karşılığı olarak cenneti ya da cehennemi hak edecekse, dünyada da amelleriyle tavsif edilecektir. İyiliğin şahsi faydalarından biri kötülükleri silmesidir. Fıtratı gereği kötülüğe meyilli olan insan, işlediği hataları iyilik yaparak telafi yoluna gitmelidir.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 159. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlarla istişare et. Karar verince de Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kalpleri kazanmanın yolu yumuşak davranmak. Peygamberimiz Yüce Allah'tan aldığı dini tebliğ ederken birçok sıkıntıyla karşılaşmıştır. Buna rağmen o yılmamış ve insanlara yumuşak davranarak onları kazanmaya çalışmıştır. Doğrusu Hazreti Peygamber'in en önemli özelliği alemlere rahmet olmasıdır. Nitekim Allah Resulü hayatı boyunca kendisinden korkulan bir kişi değil, merhametine sığınılan bir dost olmuştur. O, insanların kalbini hoş tutmak için hatalarını affetmeye ve önemli işlerde onların fikrini almaya gayret etmiştir. Bu sayede Resulullah'ın etrafında onu seven ve ona sıkı sıkıya bağlı bir sahabe topluluğu meydana gelmiştir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, birlik ve beraberliği sağlamada en etkili yöntem, çevremizdekilere değer vermek ve yumuşak davranmaktır.

Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Ali İmran Suresi 159 ila 163. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet. Onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış. Karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Hiçbir peygamber savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa, kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızasını elde eden, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar Allah'ın razı oldukları Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Musa Dağ. Ali İmran Suresi 1-9. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an, bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iyilik.
1: Allah Teala Bakara suresinin 177. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Takva sahipleri ancak onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam dininde iyilik, insanın dünya ve ahiret hayatını şekillendiren mihenk taşıdır. Bu kavram, İslam'ın yeryüzünde huzurlu bir toplum inşasını gerçekleştirmede, iman, ibadet, ahlak ve erdemlilik gibi bütün iyi özellikleri bünyesinde taşır. İyilik bir yönüyle samimi duygu ve düşünce, bir yönüyle de doğru davranışta bulunmaktır. Doğru inanç, samimi ibadet ve güzel ahlak, iyilik kapsamında değerlendirilmelidir. Geniş anlamıyla kişinin Allah'a, onun Resulüne, kendisine, canlı cansız her şeye iyi davranışlarda bulunmasıdır. İyilik kelimesinin geçtiği ayetler bütün olarak ele alındığında, bu kelimenin Kur'an'da iman ve ibadetten başlamak üzere Allah'a itaat, doğruluk gibi manalarda kullanıldığı görülür. Rabbimiz bu kavramla imanı, ibadeti, sosyal ahlakı içeren ve insanı Allah'a yaklaştıran tüm hayırlı işleri kastetmiştir. Her fırsatta kargaşa çıkarmayı arzulayanlar, kıble değişikliğini de bir kargaşa ve karışıklık vesilesi olarak değerlendirmişlerdir. Ayet-i Kerime'de bu değişikliği fitne için fırsat görenlere ve kıyamete kadar türlü bozgunculuk peşinde olanlara, iyiliğin ve Allah'a saygının şekil olarak yüzünü doğuya veya batıya çevirmek olmadığı ifade edilmiştir. Allah katında imanın, ibadetin ve erdemin yer almadığı şekilcilik hiçbir şey ifade etmez. Yüce Rabbimiz, dürüst, doğru ve kendisine karşı saygılı kimseleri övmüştür. Burada iyilik, doğruluk ve Allah'a karşı saygılı olmak arasında yakın bir ilişki kurulmuştur. Buna göre iyilik, doğruluk ve takvanın birbirini tamamlayan güzel ahlaklar olduğu anlaşılmaktadır. Hadislerde de bu üç özellik arasında yakın ilişki kurulduğu görülür. Ben, sizin aranızda Allah karşısında en çok takva sahibi, en doğru ve en iyi olanınızım buyuran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini bu üç üstün nitelikle tanıtmıştır. Kısacası Müslüman, Allah'a saygı duymanın gereği olarak hayırlı işler yapmalı, doğruluğu ve iyiliği ilke edinmelidir.
1: Kırk ayette iyilik.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Lokman Suresi 1-11. Ayet-i Kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Mücadele Suresi 18 ila 22. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah, elbette üstün geleceğim, ben ve elçilerim diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i.

Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Fussilet Suresi 1-8. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline, ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Henüz toy bir delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'in rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adet olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından da, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de, onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diye dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de

meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu. Abdullah ne iyi insan. Keşke biraz daha fazla namaz kılsa sözünü tekrarladı. Öylece Hazreti Peygamber'e rüyasını tabir ettirme arzusuna kavuşan ve onun hayra teşvik eden yorumunu dikkate alan Abdullah, o günden itibaren gece namazlarına devam etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilm-i şefaat kânı, iki cihan sultanı, sensin ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: 16. Bölüm. Bu bölümde Araf suresi 167 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 54. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون
1: Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. Yine o çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik.
0: فَخَلَفَ مِنْ

نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم

0: Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarıldılar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınız ermiyor mu? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine dağa bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimize kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik.
1: وَاِذْ اَخَذَ رَبُّ

0: بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
1: Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle. Tanıklık ederiz dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ.

0: عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون
1: Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine düştüğü, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı. Hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir.
0: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك

0: Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yaratıklarımız arasında Hakk'a götüren ve onun ışığında adil davranan bir topluluk da vardır.
1: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ

0: أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون
1: Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet

Evet veriyorum. Ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur. O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır.

ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan kimseler için uyarıcı ve müjdeciyim.

0: وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.
1: Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar: "Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız." Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince Allah'ın kendilerine verdiği şey hususunda ona ortak koşarlar. Allah insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddianızda doğruysanız hadi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, haydi ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın. Sonra bana karşı planınızı kurun. Göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim, kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler.
0: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

0: ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
1: Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytan dostları müşrikler onları azgınlığa sürükler. Sonra ellerinden geleni artlarına komazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler.
2: Bu ayette tilavet secdesi vardır.
1: Enfal suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûne.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminler iseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır.
1: كَمَا أَخْرَجَكَ رَبِّ

Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allahsa iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır.

فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.

0: أكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmanı arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son! Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu, Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir.

0: لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünmez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki, onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının. Ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Emanetinizdeki şeylere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.

Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, "Duyduk, duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil," dediler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı. "Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tevbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar servetlerini insanları Allah yolundan engellemek için harcarlar. Yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak, daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecek.

Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevla'nızdır. O ne güzel Mevla'dır, ne eşi bulunmaz yardımcıdır.

إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم

0: كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.
1: Allah'a ve ayrım günü, yani iki topluluğun karşılaştığı gün, kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz biliniz ki, ganimet olarak ele geçirdiğiniz her şeyin beşte biri, Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye kadirdir. İki birlik karşılaştığı sırada, siz vadinin daha yakın yamacındaydınız. Onlarsa daha uzak olan yamaçtaydılar. Kervan da sizden daha aşağıda bulunuyordu. Eğer siz karşılaşma yeri ve zamanı hususunda anlaşma yapmaya çalışsaydınız, aranızda ihtilaf çıkardı. Fakat Allah, olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirmek için böyle yaptı. Ta ki ölenin niçin öldüğü, yaşayanın niçin yaşadığı da apaçık ortaya çıksın. Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Allah rüyanda onları sana az olarak göstermişti. Eğer onları sana çok gösterseydi, korkup çekinirdiniz. Savaşma konusunda görüşleriniz çelişirdi. Fakat Allah korudu. Şüphe yok ki, o kalplerin gizlediğini eksiksiz

bilmektedir. O, karşılaştığınız sırada sizin gözünüzde onları az gösteriyordu. Onların gözünde de sizi az gösteriyordu ki, Allah olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirsin. Zaten bütün işler Allah'a döner.

0: وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ.
1: Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenleri sever. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur, ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar bunları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Melekler inkar edenlerin suratlarına ve arkalarına vura vura tadın bakalım yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin. İşte bu ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir. Ve kuşkusuz Allah kullara asla zulmedici değildir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin adet haline getirdikleri gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Allah güçlüdür, azabı çetindir. Bu böyle olmuştur. Çünkü Allah bir topluluğa lütfettiği nimetini onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez ve Allah her şeyi işitip bilmektedir. Firavun hanedanıyla ondan öncekilerin yapa geldikleri gibi bunlar da Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahları yüzünden onları helak ettik. Firavun hanedanını da suya gömdük. Bunların hepsi hak hukuk tanımaz kimselerdi.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Araf suresi 167 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 54. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kırk ayette güzel ahlak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin 152. ayetinde şöyle buyuruyor.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Nankörlük etmeyin. Azim olan Allah doğru söyledi. Cenab-ı Hak bizi yeryüzünün en şerefli ve mükemmel varlığı olarak yarattı. Her birimizi dilediği gibi şekillendirdi. Akıl gibi üstün yeteneklerle donattı. Varlık aleminin sayısız nimetlerini önümüze serdi. Bizi bütün bu nimetlerden yararlanabileceğimiz duyu ve yeteneklerle donattı. Sonra da hangimiz daha güzel işler yapacak diye bizi sınamak için dünyaya gönderdi. Bizler bu dünyada birer misafir olarak bulunuyoruz. Gözümüzü çevirdiğimiz her yerde Allah'ın nimetlerini görüyoruz. Her lokmada O'nun ikramlarını tadıyor, her nefeste O'nun bize bağışladığı hayatı yaşıyoruz. Biliyoruz ki bütün bunlar bizim içindir. Bu gerçeği alemlerin Rabbi yüce kitabımız Kur'an'da bize şöyle haber veriyor. Allah'ın göklerde ve yerdeki nice varlık ve imkanları sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmez misiniz? Lokman Suresi 20. Ayet. Şükretmek, bizlere verilen sayısız nimeti ve iyiliği takdir etmektir. Bize küçük bir ikramda bulunan veya bir iyilik yapan kimseye teşekkür etmeyecek olursak kabalık yapmış oluruz. Ya bizi yaratan, yaşatan, sayısız nimetler veren Allah'a şükretmezsek nankörlük etmiş olmaz mıyız? Elbette nankörlük etmiş oluruz. Nankör olanları ise Yüce Rabbimiz de sevmez, etrafımızdaki insanlar da sevmez. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu hususta şöyle buyurmaktadır. Andolsun şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. İbrahim Suresi 7. Ayet. Şükür, Rabbimizin bizlere verdiği nimet, lütuf ve ihsanlarından dolayı Rabbimize minnet ve şükran duygularımızı ifade etmektir. Şükür, kalple, dille ve organlarla olur. Kalbin şükrü, bütün yaratılmışlar için iyilik düşünmektir. Dilin şükrü, Allah'a minnettarlığını ifade etmektir. Organların şükrü, Allah'ın verdiği nimetleri ona itaat sayılacak şekilde kullanmaktır. Mümin, başına güzel bir iş geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder. Bu da onun için hayır olur.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Tebuk Savaşı öncesi Efendimiz ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabiler ise binekler üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. Ey Muaz, buyur ey Allah'ın peygamberi dedi Muaz. Yaklaş buyurdu. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi Resulullah. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette. Kah yayılıyor, kah yürüyorlar dedi. Efendimiz, evet ben de uyuklamışım buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bu konuyu sormak istiyorum. Buyur, dilediğini sor buyurdu Efendimiz. Muaz, ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle, başka bir şey sormayacağım dedi. Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murat ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla deyince, Hazreti Peygamber bu sözünü 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi, ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, anam babam sana feda olsun, buyur dedi Muaz. Allah Resulü bundan sonra ise, bu işin başı senin, Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Kehf Suresi 46. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ölümsüz olan iyi işlerse Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kalıcı olan salih ameldir. Öldükten sonra dirilmeyi ve ahiret hayatını inkar eden bazı Mekkeliler, çocukları ve mallarının çokluğuyla övünüyor, bunlara güveniyorlardı. Yüce Allah, bu ayette onların güven ve övünç kaynağı olan çocuk ve mallarının fani olduğunu bildirmektedir. Kalıcı olansa Allah'a imandır. İslam'ın yapılmasını emrettiği ve hoş karşıladığı işlerdir. Ahlaki değerlere uygun, güzel davranışlardır. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, dünya hayatı ve onun insanları cezbeden güzellikleri fanidir. Almamız gereken bir diğer mesaj ise, ahiret hayatında insana fayda verecek olan sadece iman ve salih ameldir.

Aşr-ı Şerif Mahmud Hakkı Bayır. Kehf Suresi 45 ila 49. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver. O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır. Sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık.

0: ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

bir düşman kıldık. Kimden? Şeyatînel insi vel cin. Cin ve insan şeytanlarını. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Yuhî bâduhum ilâ bâdin zuhrufel gavl. Gurura. Onlar birbirlerine aldatıcı, süslü sözler, zuhrufel gavl, süslü sözler, gurura aldatıcı sözler fısıldarlar. Yani bu ins ve cin şeytanlarından düşman olanlar birbirlerine aldatıcı, süslü sözler fısıldarlar. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ Şayet Rabbin dileseydi مَا فَعَلُوهُ Bunu yapamazlardı. فَذَرْهُمْ Öyleyse onları وَمَا يَفْتَرُونَ Uydurduklarıyla baş başa bırak. Kıymetli kardeşlerim, bu ayet bize çok açık bir hakikati haykırıyor. Nedir o? Hak yol kolay bir yol değildir. Hak yolun her zaman bir karşı cephesi vardır. Her peygamberin karşısında duranlar olmuştur. Peygambere karşı duranlar. Hakkı söyleyen herkes bir yerde mutlaka imtihan edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir mücadelede düşmanlar konusunda yalnız değildi. Musa'nın da düşmanı vardı. Allah Resulü'nün de düşmanları oldu. İbrahim'in de düşmanları vardı. Allah Resulü'nün de düşmanları oldu. Nuh'un da vardı aleyhisselam. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın da düşmanları vardı. Her hak yolda olan insan, her temiz bir yürek, her doğru bir duruş mutlaka bir dirençle, bir karşı koymayla karşılaşmıştır. Bu yolun, hak yolun tabiatı budur. Hak söylenince batıl mutlaka rahatsız olur olmuştur. Aydınlık görünce karanlık hemen huzursuz olur.

sebepler. Ya parlak ekranlarda, sosyal medyada, reklam panolarında ve ideolojilerde bazen bir cümle, bir slogan, bir şarkı sözü o yaldızlı söz. Bazen masum görünümlü bir düşünce o yaldızlı söz. Bazen herkes böyle yapıyor diyen bir akım o yaldızlı söz. Hepsi yaldızlı, hepsi alımlı, hepsi çekici ama içi boş ve insanı en çok içi boş şeyler yormakta. Değerli kardeşlerim, Diyanet radyolarımızın aziz dinleyicileri. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı buyuruyor ayet. Yani Allah dilerse her şeyi bir anda yok eder, o gücün sahibidir. Kötülüğe hiç fırsat vermez Rabbimiz dilerse. Fakat o zaman insanın ve dünya hayatının imtihan olmasının bir anlamı kalmazdı. O zaman sabır olmazdı, direniş olmazdı, mertlik olmazdı. İnsanın değeri ortaya çıkmazdı. İyi ile kötü, güzel ile çirkinin kıymeti bilinmezdi. Değer mücadelede belli olur değerli kardeşlerim. İnsan hakkı savunurken büyür. Gönül direnerek olgunlaşır. Allah'ın sevgili kulları işte bu mücadelede parlayan kalplerin sahipleridir. Bakınız, ayetin devamında şöyle buyuruluyor. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Artık onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Bu söz Efendimiz'e bir tesellidir. Ama aynı zamanda bize de güç veren bir hamledir. Demek ki her haksızlığı düzeltmek bizim görevimiz değildir. Her kötülüğü durdurmak bizim yükümüz değildir. Her yanlışla kavga etmek bize düşmemektedir. Ya bize düşen doğruyu söylemek, doğruyu doğru yöntemle söylemek, duruşumuzu korumak, sabır ve tahammül içinde yürümektir aziz kardeşlerim. Sonuç ise Rahman'a bırakılmıştır. Netice Allah'a aittir. Çünkü bazı kalpler kendilerini kandıran sözlerden hoşlanırlar. Bazı insanlar gerçekle yüzleşmekten kaçmak için yaldızlı yalanları tercih ederler. İşte onları kendi tercihleriyle baş başa bırakmak bazen en büyük uyarıdır. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bu ayetin bize öğrettiği üç temel mesaj bulunmaktadır. Birincisi, hak yol dar ve dik bir yoldur. Bu yolda direnç normaldir. İkincisi, kötülüğün çekiciliği vardır. Fakat o çekicilik sahicilik değildir. Üçüncüsü, mücadele ederiz etmeliyiz ama neticeyi Allah'a bırakırız. Bu dünyada insanlık iman ile inkarın, doğru ile yanlışın, aydınlık ile karanlığın çatışması içinde yaşar. Biz bu çatışmanın tam ortasındayız. Bu çatışmanın seyircisi değiliz, olamayız. Bu çatışmanın anlam taşıyan tarafıyız ve tarafındayız. Ve değerimiz ne kadar çok düşmanımız olduğuyla ilgili değil,
hak yolda ne kadar

0: sabırla durduğumuzla ölçülecektir. Şimdi gelin gönlümüzü yumuşatıp Rabbimize sığınalım. Allah'ım bizi hak yolunda sabit kıl. Bizi doğruyu görünce sevinen, yanlış görünce yüz çeviren kalplere sahip kıl. Duruşumuzu güzelleştir, sabrımızı güçlendir. Hakkı yaşayarak temsil eden kullarından eyle bizi Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Furkan Suresi 77. Ayet.

0: ربكم. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kulu Allah katında değerli kılan duadır. Allah, tövbe ve iman edip, salih ameller işleyenlerin kötülüklerini iyiliğe çevirir. Çünkü onlar Allah'ın emrine uymuş ve şöyle dua etmişlerdir. Rabbimiz, bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar bağışla. Bizi müttakilere önder kıl. Bu davranışları sayesinde onlar cennetin en yüksek makamında ağırlanacaklardır. Bütün bu nimetler de kulun samimi bir kalple Rabbine yalvarması sebebiyledir. Kula verilen bu değer de Peygamberimizin ifadesiyle ibadetin özü olan dua sayesindedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, kulların Allah Teala katındaki değeri ona boyun eğip yalvarmalarına bağlıdır. Almamız gereken ikinci mesaj, kim Allah Teala'dan istemezse Allah ona gazap eder.

arkasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, "Ey Rabbimiz!" derler. "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap." İşte bunlar zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, ey insanlar, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ey inkarcılar, siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Fatih Bilir. Mürselat Suresi.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

لأي يوم أجلت ليوم الفصل.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplanma vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayırım gününe. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan, üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa, haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri, gölgeliklerde ve pınar başlarında, canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için. Biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, Ebva'da öksüz kalan rahmet peygamberi.

Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İhsan Makamı. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Bakara Suresi 112. Ayet. Ayette Allah katında büyük ikramlara layık olacağı müjdelenen muhsinler, güzel niyet ve davranış sahibi kimselerdir. Bu özelliğe sahip olanlar, nefsini Allah'a ortak koşmaktan muhafaza ederek samimiyetle ona yönelen, Allah'ı görüyormuş gibi kendini onun huzurunda bilen, her ibadeti temiz kalple ve her yönüyle güzel yapan şeklinde tanımlanmıştır. Muhsin, ihsan eden demektir. İhsansa iyilik yapmak, bildiğini iyi bilmek, yaptığını iyi yapmak anlamlarına gelen dini bir terimdir. İhsan kelimesinin kökü olan hüsn, bu haliyle güzel olmak manasına gelirken, mazi fiilinin başına eklenen elif harfiyle geçişli hale getirilerek güzel yapmak anlamı kazanmıştır. İhsan kavramı Kur'an-ı Kerim'de 70 civarı ayette karşımıza çıkar. Bu kavramın yer aldığı ayetler incelendiğinde, genel olarak üç farklı içeriğe sahip oldukları görülmektedir. İhsan, iyilik yapmaktır. İhsan kelimesi iyilik anlamında kullanıldığında maddi ve manevi her türlü hayrı kapsar. Nisa suresinin 36. ayeti Allah'a imanı ve kulluğu emretmekte, şirki yasaklamaktadır. Ayette sağlam bir inanç telkininin hemen arkasından iyilik edilmesi gereken kimseler sıralanmıştır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. İhsan, herkesin ihtiyacına uygun olarak değişebilir. Anne babaya ihsan, onlara iyi davranmak, güzel söz söylemek, öf bile dememektir. Akraba için sıla-i rahimdir. Yetim ve fakirlere ihsan, tasaddukta bulunmak, maddi olarak destek vermek, yolcuya ihsansa onu güzelce ağırlamaktır. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi, sen de iyilik yap ayetindeki insanlara ihsanda bulunmak ifadesi, Allah'ı razı edecek sadaka ve hayır olarak açıklanmıştır. İbn Kesir bu ayeti yorumlarken, o sana nasıl iyilik etmişse, sen de onun kullarına iyilik et der. Kul, Allah'ın kendisine verdiğinden onun yolunda infak etmekle yükümlüdür. Kur'an-ı Kerim'deki diğer kullanımıyla ihsan, iyi ve güzel amel anlamına gelir. Bu da Allah rızası için samimiyetle yapılan her türlü iştir. Maide Suresi 93. ayet şöyledir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem de iyi yapmaya çalıştıkları takdirde daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah rızasına uygun davrananları sever. Ayette iman, amel, ihsan kavramları birbirlerinin sebep ve sonucu olarak zikredilmiştir. Sevgili Peygamberimizin Cibril hadisi olarak bilinen hadisinde yaptığı ihsan tanımı, amellerin ihlas ve samimiyetle yapılması gerektiğini göstermektedir. Hazreti Ömer'in naklettiğine göre, Hazreti Peygamber ve ashabın mescitte oturduğu bir gün, kimsenin tanımadığı ve yolcu izlenimi vermeyecek kadar kılık kıyafeti düzgün birisi gelerek, İman, İslam ve ihsan nedir sorularını sorar. Hazreti Peygamber soruları cevaplarken, imanın ve İslam'ın şartları olarak bildiğimiz esasları sayar. İhsanı ise, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir sen onu görmesen bile o seni görür şeklinde tarif eder. Bu tanıma göre iman, dinin inanç esasları, İslam, ameller ve ihsan da tüm bu ilkeleri yerine getirirken takınmamız gereken tavırdır. Kavramın iman ve amelle birlikte kullanımı, onun davranışlarımızın ahlaki yönüne işaret ettiğini göstermektedir. Hadis-i şerifin bu üç kavram arasında kurduğu bağı değerlendiren Maturidi, tümünün bir ve aynı anlama geldiğini düşünmektedir. Ona göre iman, İslam ve ihsan birbirlerinin yerine kullanacak eşdeğer kavramlardır. İhsanın Kur'an'daki üçüncü kullanımı, yaptığını iyi yapmaktır. İhsan bu anlamıyla hem Allah'a hem insana nispet edilmektedir. Allah'a nispet edildiği ayetlerde işini güzel yapmak ve iyilik anlamları vardır. O, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır ayetini Zemahşeri, Allah Teala'nın yarattığı her şey hikmetin gereklerine ve maksada uygunluk ilkesi

kendilerinin icaplarına göre düzenlenmiştir. Güzellik bakımından kendi aralarında derecelendirilebilirse de, bütün yaratılmışlar güzeldir şeklinde yorumlamıştır. Ne yaparsa iyi yapmak, iyiliği bile iyi yapmak ihsandır. İhsan yolu güzel yürümenin, arkada bıraktığı izi güzel bırakmanın adıdır. Hayatta yapılan her işi sağlamca yapmak, hangi meslekte olursa olsun iyi sonuçlar verir. Müfessirler ihsan kavramına geniş bir perspektiften bakarak yer aldığı ayetteki bağlamına uygun anlamlar vermişlerdir. Mesela, iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir ayetindeki iki ihsandan ilkini tevhid ve Allah'a itaat olarak tefsir etmişlerdir. Böylece Allah'ın nimetlerinin sayıldığı bu surede, O'nun kuluna verdiği en büyük nimetin, ontolojik olarak Rabbin birliğini kabul etmesi yetisi olduğu dile getirilmiştir. Ayetteki ikinci ihsan cennettir. Dünya amelini güzel yapanın ve Rabbine itaat edenin karşılığı, ahirette Rabbi tarafından güzelce verilecektir. Hazreti Peygamber bu ayetle ilgili olarak, "Rabbiniz ne dedi bilir misiniz?" diye sormuş ve cevabını, "Allah'ın tevhidle nimetlendirdiklerinin karşılığı ancak cennettir" şeklinde vermiştir. İhsan kavramı Kur'an'da adalet, hilm, salih amel ve takva ile birlikte kullanılmıştır. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ayetten yola çıkarak iyi olanı yapmanın, iyi davranışlara devam etmenin sonucunun insanı takva sahibi yapacağını söylemek mümkündür. Takva sahibi olanlar aynı zamanda işini iyi yapanlardır. Güzel davranışla takva arasında birbirini tamamlayan bir bağ vardır. Bu bağ, "Çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır" ayetinde de dile getirilmiştir. İhsan, imanın özü, ruhu ve kemali, dolayısıyla kulluk mertebelerinin en üstünüdür. İhsan tavrını kuşanmış kimselere muhsin denir. İhsanda bulunan anlamındaki muhsin kimse, Allah'ın sevdiği kulları arasındadır. Muhsin sayılmak için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Mesela peygamberler muhsindir. Yeryüzünde fesat çıkarmamak, Allah'a korku ve umutla yakarmak, namazlara devam etmek, sabırlı olmak, Allah yolunda başına gelen şeylere karşı metanetli ve cesur olmak, affetmeyi bilmek, insanlara karşı hoşgörülü davranmak, bollukta ve darlıkta infak etmek, öfkeyi yutmak, günaha düşünce Allah'tan bağışlanmayı dilemek, muhsin olmanın gereklerindendir. İnsan ister iyilik yapsın, ister işini iyi yapsın, bunun ilk faydası doğrudan kendinedir. Hazreti Ali'nin "İnsanlar yaptıkları güzel şeylerle bilinirler" sözü, insanın ameliyle özdeş olduğunu gösterir. Nasıl ki insan ahirette amellerinin karşılığı olarak cenneti ya da cehennemi hak edecekse, dünyada da amelleriyle tavsif edilecektir. İyiliğin şahsi faydalarından biri kötülükleri silmesidir. Fıtratı gereği kötülüğe meyilli olan insan, işlediği hataları iyilik yaparak telafi yoluna gitmelidir.

Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladı. Anın temel konu. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün 21. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. 21. cüzde Ankebut suresinin son tarafı, Rum, Lokman, Secde surelerinin tamamı ve Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır. Ehli kitap ile güzelce mücadele. Ankebut suresinin son taraflarında ehli kitap ile güzelce mücadele edin, Kur'an'ı tebliğ edin, sıkıntılı durumlarda hicret ve cihat edin,

Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır. Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır. Sanki bu üç sure, Ankebut suresinin devamı niteliğinde olup, onun gibi bu surelerde Elif, Lam, Mim harfleriyle başlamaktadır. Rum suresinde, tarihin akışını gerekli gördüğü zamanlarda değişmesine imkan veren Allah'tır. Mesajı verildikten sonra, tarihin akışının değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler zikredilmektedir. İman edip salih amel işlemek, dua edip Allah'a güvenmek, infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek, ümitsizliğe düşmemek, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek, ahirete inanmak, sabretmek ve düşmanı hafife almadan çalışmaya devam etmek gerekir. Lokman suresinde de önceki suredeki konu devam etmektedir. Tarihin akışına yön vermek için ayrıca iki ayrı tavsiye bulunmaktadır. Kur'an'ı okuyun, anlayın ve emirlerini dinleyin. Çocuklarınızı doğru eğitin. Bu bağlamda onlara tevhid inancı, anne babaya saygılı olmak, namaz kılmak, doğrunun yanında olup desteklemek, yanlışın karşısında olup mücadele etmek ve güzel ahlak sahibi olmak gibi inanç ve değerleri öğretin. Onları eğitin tavsiyesinde bulunulmaktadır. Secde suresinde ise bu konunun devamı olarak Kur'an'ın uyarılarını dikkate alıp yaratılıştaki esrarı düşünün. Yeryüzündeki olayları iyi analiz edin. Hidayet önderlerine itaat edin. Onlar da peygamberler ve Rabbani alimlerdir. Mesajı verilmektedir. 21. cüzün son kısmında ayrıca Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Ahzab suresinde değişim için çalışın, Allah'tan başkasından korkmayın, fitnelere karşı uyanık olun mesajları verilmektedir. Surenin başında ey peygamber diye Hazreti Peygamber'e hitap bulunmakta, sanki onun dışında bütün Müslümanlara seslenilmektedir. Sonra başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler anlatılmakta, tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olun mesajı verilmektedir. Özellikle iç ve dış tehlikelere karşı hazırlıklı olunması istenmektedir. Bundan sonra peygamberin hanımlarına özel tavsiyelerde bulunulup, onların şahsında diğer mümin kadınların da bu özelliklere sahip olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Bu tavsiyeler, dünyevileşmemek, yani dünyanın büyüsüne kapılmamak, hayalı olmak, Allah ve Resulüne itaat etmek, tesettüre dikkat etmek, cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmamak, namaz kılmak, zekat vermek, Kur'an okuyup düşünmek ve anlamak, Allah'ı zikretmek şeklinde sıralanmaktadır. Bu bölüm, söz konusu tavsiyelere, emirlere dikkat eden kadınlar ve erkeklere Allah'ın affı, mağfireti ve büyük ödülleri müjdelenmektedir. Bir sonraki bölümde 22. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Hoşça kalın.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. ...21. cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Ankebut suresi 46 ila 69. ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1 ila 30. ayetler yer almaktadır. Secde suresi 15. ayette tilavet secdesi vardır.

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Eğer önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı, elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah, yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkarcılara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Kullarından rızkı dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veren Allah'tır. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara gökten su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman, fırtına korkusuyla, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında, bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler. Zevk-u safa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz bir belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? İnkarcıların sürekli kalacakları yer cehennemin içinde değil midir? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önce olduğu gibi sonra da Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunun bilincinde değildirler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine hiç düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rabbine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün günaha saplanmış kimseler ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda, işte o gün insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar, güzel bir bahçede ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de O'nu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır.'' Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o, sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı, hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur. Ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat onundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Evinizin altında bulunan hizmetçileriniz arasında, size verdiğimiz rızıklarda, sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi, kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanan kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gel gör ki zulme saplanmış olanlar, bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen Hanif olarak bütün varlığınla değil,

sıkıntı gelince yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırıldığında bakarsın ki bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiğimize nankörlük etsinler bakalım. Hadi safanızı sürün ama yakında öğreneceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de o mu şirk koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların malları içinde artsın diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat artıranlar onu verenlerdir. Allah sizi yaratan ve size rızık veren, ardından hayatınızı sona erdirecek, sonra size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin ona ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice oldu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. O halde Allah katından geri çevrilemez bir gün gelmeden önce bütün varlığınla o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse inkarcılığı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahireti için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olmaktadırlar. Zira Allah iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz O inkarcıları sevmez. Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de O'nun kanıtlarındandır. Ki böylece size rahmetinden tattırsın, gemiler buyruğuyla yüzsün, siz de O'nun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen günaha saplananların cezasını hakkıyla verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kulların üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini iyice yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de O'nu ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüzlüğe duçar eden, saç ve sakalınızı ağartan Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Üstün kudret sahibidir.

Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün, dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar haktan, oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler: andolsun ki siz, Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin ileri sürecekleri mazeretler fayda sağlamayacak. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İman etmeye yanaşmayanlar sakın seni telaşlandırıp yanlış yapmaya sevk etmesin. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik: Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi

Rabbi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret, kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki, bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adayarak özünü Allah'a teslim ederse, sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse, artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, bütün övgüler Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Sizin hepinizin yaratılmanız da, yeniden diriltilmeniz de sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketlerini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır. Ve Allah, yalnızca O çok yücedir, çok büyüktür. Görmez misin? Varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye, denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında, dini Allah'a özgü kılarak ona yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığındaysa, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı şeytan da Allah hakkında sizi ayartmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirilmekte olduğunda asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır, o senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gönderilen hak bir kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o, duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş, sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkarcılar şöyle derler: toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Aslında onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen: Rabbimiz, gördük ve işittik. Bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım. Artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek: cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bu gününüzle karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Hadi, yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Ayetlerimize gerçekten iman edenler ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse, günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık hazır olarak onları bekleyen, huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günaha batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: asılsız saydığınız cehennem azabını tadın. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın. Ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin ihtilaf edip durdukları hususlarda kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız,
onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki biz kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm günü inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın. Açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven. Güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler. Doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soy adlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgiyicidir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar, Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O, inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölük de, aslında açıkta olmadığı halde, evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da, kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi, evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi. Ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle. Ölümden ve öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de
bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle, Allah sizin için bir kötülük dilese, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse, kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bir kısmı Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin, münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgiyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah müminlere savaş için yetip arttı. Allah güçlüdür, üstündür. Allah ehli kitaptan olanlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Allah onların topraklarını, evlerini, mallarını o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de. Dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız, gelin size bir şeyler vereyim. Sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız şunu bilin ki, Allah içinizden iyiliği seçenlere büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir. Azim olan Allah doğru söyledi. Ankebut suresi 46-69. Ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1-30. Ayetlerin yer aldığı 21. cüzün mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ramazan Kutlu. Zariyat Suresi 24 ila 46. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. Korkma dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha dedi. Rabbim böyle buyurdu dediler. Kuşkusuz hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir? Dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve o ya bir sihirbaz veya bir mecnundur demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım

yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk idi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Serlevha Ayetler. Saffat Suresi 102. Ayet.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yavrucuğum dedi, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? De ki, babacığım sana buyurulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın emrine itaat. Hazreti İbrahim, Allah Teala'dan iyi huylu bir evlat isteyince, Allah da ona itaatkar bir evlat nasip etmişti. İsmail, 8-10 yaşlarına geldiğinde Hazreti İbrahim, rüyasında oğlunu kurban ettiğini gördü. Hazreti İbrahim, bunun rüya şeklinde bir vahiy, yani Allah'ın emri olduğunu anladı ve oğlunu kurban etmeye karar verdi. İsmail, büyük bir sabır ve teslimiyet örneği göstererek Allah'ın bu emrine boyun eğdi. Allah da onların bu teslimiyetine karşılık olarak Hazreti İsmail'in yerine iri bir kurbanlık gönderdi ve bu kurbanı kestiler. Kurban ibadetinin özündeki yüce Allah'a teslimiyet olgusunu temsil eden bu olay, Allah'ın emri karşısında Hazreti İbrahim'in sadakatini, Hazreti İsmail'in de teslimiyetini anlatmaktadır. İşte kurban ibadeti, böyle bir teslimiyetin ifadesi olarak yerine getirilmektedir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, yüce Allah'ın takdirine teslim olan kul için büyük kazançlar ve müjdeler vardır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, şu anda Kur'an Hocası programımızda bizimle beraber olan kıymetli dostlar, Diyanet radyoları stüdyolarından Ankara'dan sizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aynı zamanda da hepinize sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur temenni ediyorum. Değerli dostlar, bugünkü dersimizde 10. sayfayı okuyacağız. Evet, Kur'an-ı Kerim'in 10. sayfasına. Dolayısıyla 70. ayet ile 76. ayetler bölümünü okuyacağız. Yüzünden takip edenler, etmek isteyenler 10. sayfayı açarak okuyuşumuzu, nerelerde neler yaptığımızı dikkate alarak takip ediyorlar. Buyurun okuyorum.
4: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

إِنَّا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ.

0: Sadakallahu al-azim.
1: Efendim Allah kabul eylesin. Şimdi okuduğumuz ayetlerin mealini sunuyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu sır bize ayırt edilemez geldi. İnşallah doğrusunu buluruz dediler. Musa, Rabbim şöyle buyuruyor dedi. O henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ekin sulamamış, serbest dolaşan ve alacası bulunmayan bir inektir. İşte şimdi doğrusunu anlattın dediler ve ineği bulup kestiler. Ama az daha bunu yapmayacaklardı. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştünüz. Halbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Sonra kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini gösterir. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi, hatta daha da katıdır. Taşın öylesi var ki, ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki, çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlar da var ki, Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir zümre, Allah'ın kelamını işitirler. Sonra o kelamı iyice anlamış olmalarına rağmen, yine de bile bile onu tahrif ederlerdi. Onlar inananlarla karşılaştıklarında, iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise, Allah'ın size açtıklarını, Tevrat'taki bilgileri, Rabbiniz katında sizin aleyhinizde delil getirsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz? Bunları düşünemiyor musunuz? Derler. Azim olan Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyenler, okuduğumuz ve mealini sunduğumuz bu ayetlerin, yani 10. sayfadaki ayetlerin okunuşlarıyla alakalı özellikleri sunmaya devam ediyoruz. Hem okuyor, hem yeri geldikçe durarak açıklamamızı yapıyoruz ve bu şekilde dersimiz devam ediyor. Okuyorum.
0: Bismillahirrahmanirrahim. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا.
1: Evet, burada durup bir kelime hakkında bilgi vermek istiyorum. Teşabehe kelimesi, görünürde zamir gibi sonda bir ha bitişiğiyle adeta anlaşılabilir. Halbuki burada teşabeh

Kabehe kelimesi, kelimenin asıl harflerinden oluştuğu için ha harfi burada zamir değildir. Buna benzer, yani sonunda ha harfi bulunan kelimenin asıl harflerinden olan benzer örnekleri de inşallah yeri geldikçe dile getireceğim. Özetle teşabehe kelimesinde zamir yoktur. Harflerin her bireri kelimenin asıl harflerindendir. Devam ediyoruz. Ve inna inşa Allahu lemuhtedun.

0: أتسقي الحرث. الحرث kelimesindeki duruşa dikkat ettiniz. Önce ra cezimle okunuyor, sonra sa harfi peltek olarak. Bir kez daha okuyorum.
1: وَلَا تَسْقِي الْحَرْثِ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا.
0: Evet, feddâra'tum. Yazılışına baktığımız zaman dal harfi şeddeli ama üzerinde bir çekeri var. Dolayısıyla o çeker, yani dik çeker üstteki, ki biz buna asar diyoruz. Ama harfi uzatan bir şekildir, bir işarettir. Burada dal harfini bir elif miktarı uzatarak okuyoruz.
1: Feddâra'tum.

0: أو أشد قسوة.
1: Evet. Sondaki kasveten kelimesindeki duruşa tekrar göz atıyoruz.
0: Ev eşeddu kasve.
1: Aslında kasveten diye kapalı ta, yuvarlak ta ile yazılmıştır. İki üstünü var. Tenvindir. Ama ta harfi, bu kapalı ta harfi durulduğu zaman harekesi ne olursa olsun harekeye bakılmadan ha sesiyle okunmakta.
0: Ev eşeddu kasve.
1: Devam ediyoruz.
0: Ve inne minel hicareti lema yetefeccaru minhul enhar. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

fasılları gördüğünüz gibi artık açıklamıyorum. Bu kurallar, muttasıl, munfasıl bunlar artık alıştığımız şeyler oldu diye düşünüyorum. Devam ediyorum.

0: Kankım, burada duruyoruz. Liyuhacukum, burada ne var? Şöyle baktığımız zaman hiç zorluk düşünmeyelim. Sırasıyla gittiğimiz zaman liyuha derken burada bir met var. Ancak metten sonra ve aynı kelimede, bakınız, met harfinden sonra ve aynı kelimede cezim veya şedde gelirse burası meddi lazım olur. Dolayısıyla dört elif miktarı uzatırız. İşte burada o durum var. Bakınız. Liyuhacukum uzattığımız yer neresi? Hacukum uzatmamız biterken cim harfini artık bağlıyoruz şedde sebebiyle. Liyuhacukum bihi inde rabbikum efela ta'kilun. Sadakallahu'l-azim. Evet efendim, bugün de bize ayrılan süreyi tamamlamış olduk. Bir sonraki Kur'an hocası dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Kur'an Hocası hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını istediyecekler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık.

0: hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, "Bırakın bizi, size katılalım," diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, "Asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu." Bunun üzerine de, "Hayır, bizi kıskanıyorsunuz," diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, "Yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Allah, elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra, onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkâra sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükuda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Fetih Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Ahzab Suresi 23. Ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Adanmış ruhlar. Ayette savaşta düşman karşısında geri dönüp kaçmayan, daha önce Allah ve Resulüne verdikleri söze sadık kalan samimi müminlerin vefa dolu davranışlarına işaret edilmektedir. Onlar kendilerini Allah'a adamışlardır. İşte bu adanmış ruhlardan bazıları ilk fırsatta savaşa katılıp Allah yolunda hayatlarını feda etmiş, bazıları da hayatlarını feda etmek üzere, yani şehadet şerbetini içmek için beklemektedirler. Allah yolunda savaşıp ölenler şehittir, kalanlar gazi. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, mümin canı pahasına da olsa yüce Allah'a verdiği sözü yerine getirir. Almamız gereken ikinci mesaj, verdikleri söze sadık kalmak müminlerin bir özelliğidir. Almamız gereken son mesajsa, İslam davası kendini bu davaya adayan insanların omuzunda yükselir.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. Ahzab Suresi 21 ila 25. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı. Müminlerden bir kısmı Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah müminlere savaş için yetip arttı. Allah güçlüdür, üstündür. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile.

0: merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
1: Yirminci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Neml suresi 56 ila 93. ayetler, Kasas suresi ve Ankebut suresi 1 ila 45. ayetlerin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat kavminin cevabı, Lut ailesini ülkenizden çıkarın. Kuşkusuz onlar ahlakça temizlik taslayan kimselermiş demekten ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve karısı dışında kalan ailesini kurtardık. Karısının geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Onların üzerine müthiş bir yağmur indirdik. Önceden uyarılmış olanların yağmuru ne korkunç oldu. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Peki karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. İnkarcılar dediler ki, sahi biz ve atalarımız toprak olunca mı diriltilip hayat alanına çıkarılacakmışız? Doğrusu bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Ama bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkarların sonu nice oldu görün. Sen de onların yüzünden üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de tepe

denize inmek üzeredir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Doğrusu bu Kur'an İsrailoğullarına üzerinde anlaşamadıkları pek çok şeyi açıklamaktadır. Şüphesiz o, müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. Gerçek şu ki, Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür, her şeyi bilmektedir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman onlara yerden bir yaratık çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayan grupları bir araya getiririz. Onlar düzenli bir şekilde hesap yerine sevk edilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman Allah buyurur: siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız, öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Zulme saptıkları için kendileri hakkındaki söz gerçekleşmiştir. Artık konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi yarattığımızı, gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır. Sur'un üflendiği gün Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılır, hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Dağları görür, onların durduğunu sanırsın. Oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse, işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle: hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta Sin Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız. Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini, erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o huzur ve güveni bozanlardandı. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk.

Musa'nın annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyettik. Nitekim Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavun'un karısı, o senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin yüreği ise yalnızca çocuğuyla meşguldü. Eğer inanıp güvenen biri olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Musa'nın ablasına onu izle dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Musa yetişip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle ödüllendiririz. Musa ahalisinin fark edemeyeceği bir vakitte şehre girdi. Orada biri kendi halkından, diğeri düşmanı olan taraftan iki adamın birbirleriyle kavga ettiğini gördü. Kendi halkından olan kişi, düşman taraftan olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Sonra şöyle dedi: bu şeytanın işidir. O gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman. Rabbim, doğrusu kendime zulmettim, beni bağışla. Allah da onu bağışladı. Çünkü o gerçekten çok bağışlayıcı ve çok esirgiyicidir. Musa, Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için suçlulara asla arka çıkmayacağım dedi. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen adam bağırarak ondan yine yardım istiyor. Musa ona, açıkçası sen düpedüz serserinin birisin dedi. Musa ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam şöyle dedi: ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen insanların arasını düzelten değil de bu ülkede zorba biri olmak istiyorsun dedi. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki: ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında görüşme yapıyorlar. Derhal çıkıp git. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim. Musa korku içinde etrafı gözetleyerek oradan ayrıldı. Rabbim, beni zalimler topluluğundan kurtar dedi. Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde, umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur dedi. Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara, meseleniz nedir diye sordu. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı dediler. Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip, ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir edayla yürüyerek yanına geldi. Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca, korkma, zalimler güruhundan kurtuldun dedi. O iki kızdan biri, babacığım onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır dedi. Baba, bana 8 yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan bu da senin bileceğin bir şey.
seni zorlamak istemem. İnşallah benim iyi kimselerden olduğumu göreceksin, dedi. Musa, bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, bana haksızlık yok. Söylediklerimize Allah şahittir, diye cevap verdi. Musa bu süreyi doldurup ailesiyle birlikte yolda giderken, Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine, siz bekleyin, ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir parça ateş getiririm, dedi. Oraya gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafından, oradaki ağaç yönünden kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa, muhakkak ki ben, yalnızca ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Asanı yere bırak. Musa asayı yılan gibi kıvrılır görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen güvendesin. Şimdi elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılıp savrulan kollarını normal konuma getir. Sakin ol. İşte bu ikisi Firavun ve adamlarına karşı göstereceğin Rabbin tarafından iki kesin delildir. Onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır. Musa dedi ki, Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun benden daha açık ve düzgün konuşur. Onu da beni onaylayan bir yardımcı olarak yanımda gönder. Zira beni yalancılıkla itham etmelerinden endişe ediyorum. Allah buyurdu, seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler. Mucizelerimizle siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Musa onlara apaçık mucizelerimizle gelince, bu olsa olsa düzmece bir sihirdir. Geçmişte atalarımız zamanında böyle bir şeyin olduğunu da duymadık, dediler. Musa dedi ki, kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve bu

Firavun ve askerleri bize döndürülmeyeceklerini sanarak yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Biz de onu ve askerlerini alıp denizin içinde bıraktık. Bak işte, zalimlerin sonu nice oldu. Böylece onları halkı ateşe çağıran öncüler yapmış olduk. Kıyamet gününde onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada onların peşine laneti taktık. Kıyamet gününde de bunlar kınanmış kimselerden olacaklar. Muhakkak ki biz, önceki birçok nesilleri yok ettikten sonra düşünüp ders çıkarsınlar diye Musa'ya insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı verdik. Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen, ey Muhammed, vadinin batı tarafında bulunmuyordun ve olayın tanıklarından da değildin. Bilakis aranızda biz nice nesiller meydana getirdik ve onların ömrü nice yıllar sürdü. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine bu bilgileri sana gönderen biziz. Evet, Musa'ya seslendiğimiz zaman sen Tur'un yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak sana da vahiy gönderdik. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Önceden yaptıkları yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde Rabbimiz keşke bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uyup da müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı peygamber göndermezdik. Fakat onlara tarafımızdan o gerçek Kur'an gelince ona da Musa'ya verilenin benzeri verilmeli değil miydi dediler. Peki daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve eklemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah katından bu ikisinden daha doğru yol gösteren bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki onlar sırf kendi bencil arzularına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın sırf kendi bencil arzularına uyandan daha sapkını kim olabilir? Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Gerçek şu ki düşünüp öğüt alsınlar diye biz sözü, vahyi onlara birbiri ardınca ulaştırmışızdır. Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimseler içinde öyleleri vardır ki buna da iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Şüphesiz o Rabbimizden gelmiş gerçeğin kendisidir. Esasen biz bundan önce de Rabbimize boyun eğmiştik derler. İşte baskılara karşı sabretmelerinden ötürü onlara mükafatları iki defa verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size. Esen kalın, bizim cahillerle işimiz yok derler. Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir. Seninle beraber doğru yolu izlersek yurdumuzdan sökülüp atılırız diyorlar. Peki biz onları dokunulmaz, güvenli katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin içinde toplandığı bir yere yerleştirmedik mi? Fakat çoğu bunun şuurunda değildir. Oysa biz bolluk içinde azmış nice şehir halkını helak etmişizdir. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oraların pek azında oturulabildi. Hepsi bize kalmıştır. Merkezinde halka ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe Rabbin memleketleri helak etmez. Biz ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak ederiz. Size verilen şeyler dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir.

Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Buna göre kendisine güzel bir şey vaat ettiğimiz ve vaat edildiği şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde yargılanmak üzere huzura çıkarılanlardan biri gibi olur mu? O gün Allah onları huzuruna çağırarak, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz ilahlar şimdi nerede?" diye sorar. Kendileriyle ilgili azap hükmü kesinleşmiş olanlar, "Rabbimiz, şunlar azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Sorumluluklarını yüklenmiyor, onları senin hükmüne bırakıyoruz. Onlar zaten bize tapmıyorlardı," derler. "Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın," denir. Çağırırlar ama o sahte ilahlar onlara cevap vermezler ve azabı görürler. Keşke vaktiyle doğru yola girmiş olsalardı. O gün Allah onlara hitap ederek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diye sorar. İşte o gün kurtarıcı cevapların bütün kapıları yüzlerine kapanmıştır. Birbirlerine de soramazlar. Tövbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimseye gelince, işte onun kurtuluşa erenler arasında olması umulabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve tercih eder. Onun seçme ve yaratmasında onların tercih hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd ona mahsustur. Hüküm de onundur. Sadece ona döndürüleceksiniz. De ki, hiç düşündünüz mü? Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde devamlı kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Hala söze kulak vermeyecek misiniz? De ki, ne dersiniz? Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsa, Allah'tan başka size istirahat edeceğiniz geceyi getirebilecek bir ilah var mı? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz, lütfundan rızkınızı arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz. O gün Allah onlara seslenerek, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler hani nerede?" diye soracaktır. Her ümmetten bir şahit çıkarıp, "Kesin delilinizi getirin," diyeceğiz. O zaman anlarlar ki hakikat Allah'a mahsustur ve uydura geldikleri şeyler, putlar kendilerini bırakıp gitmişlerdir. Karun, Musa'nın kavmindendi. O gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı. Halkı ona şöyle demişti: "Sakın şımarma. Bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sever."

biriktirmiş kimseleri helak etmişti. Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara artık günahları sorulmaz. Karun gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı. Dünya hayatını arzulayanlar, keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Doğrusu o çok şanslı derlerdi. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa şöyle derlerdi. Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlar için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Sonunda biz onu ve evini barkını yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamlar olmadığı gibi kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Daha dün Karun'un yerinde olmayı isteyenler bu defa yazıklar olsun bize. Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veriyormuş. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de mutlaka yerin dibine geçirmişti. Vah ki vah! Demek inkarcılar iflah olmazmış der oldular. İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse, ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere tekrar gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi Rabbim bilir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın ama o Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse bilsin ki, Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O, her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse, yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip, dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince, onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız. İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki, Allah'a inanıyoruz derler. Ama Allah uğrunda bir sıkıntıyla karşılaşınca, insanlardan gördükleri eziyeti, Allah'tan gelen bir ceza gibi düşünürler.
Ama Rabbinden bir yardım gelecek olsa,

0: olsa, o zaman da mutlaka gerçek müminlere aslında biz hep sizinle olduk derler. Peki ama herkesin kalbindekileri en iyi bilen Allah değil midir? Muhakkak ki Allah gerçekten iman edenleri de bilir, inanmış gibi görünenleri de bilir. İnkarcılar, müminlere gelin bizim yolumuza uyun, günahınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların hiçbir günahını gerçekten yüklenecek değillerdir. Hakikatte onlar katıksız yalancılardır. Onlar mutlaka kendi günah yükleriyle birlikte başka yükler de yüklenecekler. Düzüp koştukları iddialardan dolayı kıyamet gününde kaçınılmaz olarak sorguya çekileceklerdir. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Resul olarak göndermiştik. Nuh 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Resul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin, sonunda ona döneceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklar da böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. O dilediğini azap eder, dilediğini esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında bir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti: Sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi reddedecek, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O ahirette de iyiler arasında yer alacaktır.
1: Lut'a gelince o kavmine demişti ki:
0: Siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız?
1: Kavminin tek

0: cevabı şu oldu: hadi, doğru söyleyenlerdensen başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim diye dua etti. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz şu memleketin halkını yok edeceğiz, çünkü oranın halkı zulme sapmışlardır dediler. İbrahim, ama orada Lut da yaşıyor dedi. Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve karısı dışındaki bütün ailesini elbette kurtaracağız. Karısı geride kalanlar arasında yer alacak dediler. Elçilerimiz kendisine geldiğinde Lut, onlardan dolayı huzursuz oldu ve ne yapacağını şaşırdı. Ama onlar, korkma, tasalanma dediler. Biz seni ve karın dışında bütün aileni kurtaracağız. Karınsa geride kalanlar arasında yer alacak. Biz yoldan çıkmalarının cezası olarak bu memleket halkının üzerine gökten alçaltıcı bir bela indireceğiz. İşte o memleketten geriye aklını kullananların yararlanabileceği açık bir ibret vesikası bıraktık. Medyenlilere de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a kul olun, ahiret gününü ümitle bekleyin, yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bunun üzerine kendilerini o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Ad ve Semud kavimleri de öyle. Onların durumlarını meskenlerinin kalıntıları size apaçık gösteriyor. Şeytan onlara kötü işlerini güzel gösterip kendilerini doğru yoldan saptırmıştı. Oysa gerçeği görme yeteneğine de sahiplerdi. Karun, Firavun ve Haman'ın akıbeti de aynı oldu. Gerçekte Musa onlara açık seçik deliller getirmişti. Ama onlar yeryüzünde ululuk tasladılar. Oysa kaçıp kurtulmaya güçleri de yoktu. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik. Kimini o korkunç ses yakaladı. Kimini yerin dibine gömdük. Kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu örümceğin durumuna benzer. Örümcek ağını kendine bir yuva edinir. Ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da ne türlü şeylere yalvarıp yakardıklarını şüphesiz bilmektedir. O azizdir, hakimdir. İşte biz insanlara bu misalleri anlatıyoruz ama bunların hikmetini gerçek bilgi sahibi olanlardan başkası kavrayamamaktadır. Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz inananlar için bunda ibret vardır. Kitaptan sana vahyedilenleri oku. Namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten men eder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir.
1: Neml suresi 56-93. Ayetler, Kasas suresi ve Ankebut suresi 1-45. Ayetlerin yer aldığı 20. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: (Gülüyor) Aşr-ı Şerif.
2: Bünyamin Topçuoğlu. Ali İmran Suresi 1 ila 9. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O, sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O, sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde İnsanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

وخلقناكم أزواجا وجعلنا

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Hayır, yakında bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayırım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yaptıklarına uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık, bundan sonra size arttırarak vereceğimiz şey ancak azaptır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Nisa suresi 11 ila 14. ayetlerin meali. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadın payı kadar vermenizi emreder. İkiden fazla kadın iseler, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, ana babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da ana babası ona varis olmuşsa, anasının hakkı üçte birdir. Ölenin kardeşleri varsa anasının payı vasiyetten ve borçtan sonra altıda birdir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş paylardır. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa sizin de yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının anası, babası ve çocukları bulunmadığı halde malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kız kardeşi varsa vasiyetten ve borçtan sonra her birinin payı altıda birdir. Bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar. Kimse zarar görmesin. Allah'ın hükmü budur. Allah her şeyi bilendir, hilim sahibidir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu zemininde ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kazanç budur. Kim de Allah'a ve peygamberine itaatsizlik eder ve sınırlarını aşarsa, Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Nisa suresi 11 ve 12. ayetlerin tefsiri. Sahabilerden Cabir radıyallahu anh hastalanmış, kendini bilmez halde yatarken Resulullah yanına Hazreti Ebu Bekir'i de alarak onu ziyarete gitmişti. Abdest aldı, hastanın yüzüne biraz su serpti. Kendine gelen Cabir Resulullah'a, malım hakkında ne yapayım diye sorunca miras ayetleri nazil oldu. İslam hukukunda mirasın yani terekenin nasıl taksim edileceği geniş ölçüde Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlerle surenin sonundaki 176. ayette açıklanmıştır. Sünnet ve icma delilleri de bu ayetlerde yeterince açıklanmamış olan kısımların hükmünü açıklığa kavuşturmuştur. Ölenin anası, babası, oğlu, kızı, kardeşi gibi bazı yakınlarının hisseleri bu ayetlerde ve birkaç hadiste belirlendiği ve açıklandığı için bunlara belli payların sahipleri manasında ashabül feraiz denilmiştir. Tek başlarına olunca mirasın tamamını, bunlarla beraber olunca geri kalanını alan akrabaya ise asabe denir. Mesela ölenin oğlu tek başına bulunursa mirasın tamamını alır. Ölenin karısıyla oğlunun anası veya analığı bulunduğu takdirde ise bunun sekizde bir hissesinden geri kalan sekizde yediyi alır. Ashabül feraizin birbirine ve asabeye göre değişen ve paylarını etkileyen durumlarına hal denir ve böyle 40 hal vardır. 11. ayette tek kızın ve ikiden fazla kızın payları belirlenmiş, ancak iki kızın payı ifade edilmemiştir. Müştehit ve müfessirler iki kızın payının da ikiden fazlası gibi üçte iki olduğu sonucuna varmışlardır. Çünkü ayetin başında erkeğe iki kadınınki kadar pay vardır buyurulmuştur. Erkeğin bu payı, ölenin bir kızı veya bir oğlu olursa oğlunun alacağı pay üçte iki olduğuna göre, erkek bulunmadığında da iki kadının payının üçte iki olduğu buradan anlaşılmaktadır. Öteden beri uygulamada böyle olmuştur. İlgi çekici bir husus da miras taksiminde kadının payının esas alınması ve erkeğin alacağı payın buna göre belirlenmesidir. Bu açıklama şeklinin kadının mirastan pay almasını sağlayan önemli inkılabın pekiştirilmesine yönelik olduğu söylenebilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz ifadesi, İslam'da miras taksiminin şahsi duygulara ve tercihlere göre değil, akrabalık bağına ve bu bağın cemiyet ve aile hayatında sağladığı faydalara göre belirlendiğini göstermektedir. Mirasın akrabalık bağına dayanması, bu bağınsa akrabalar arasında farklı düzeylerde bulunması, paylarında buna göre az veya çok olmasını gerektirmektedir.
aralarında rahim bağı bulunanlar Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır mealindeki ayette, usul ve furu olma bakımından aynı çizgi üzerindeki yakın akrabanın uzağını mirastan mahrum edeceğine ışık tutmaktadır. Miras hakkında da kandan ve doğumdan

doğumdan ya da evlenmeden oluşan yakınlık esas alındığı için evlat edinme, kardeşlik sözleşmesi, sırf vasiyete dayalı miras paylaştırma usulleri ortadan kaldırılmıştır. Miras paylaşımında kadınların yarı erkek hissesi kadar pay almaları, ilk bakışta bazı kimselere ters gelmiş, kadının daha fazla pay alması gerekirdi gibi düşünülmüş, Müslüman olmayan bazı yazarlar da bu bakımdan İslam miras hukukunu tenkit etmişlerdir. Halbuki konuya İslam'ın getirdiği yükümlülükler bütünü, nimet-külfet dengesi gibi başka unsurlar göz önüne alınarak bakıldığında, bu dağıtım şeklinin adalet ve hakkaniyeti daha uygun olduğu görülmektedir. Şöyle ki, a. Bütün durumlarda kadının payı erkeğinin yarısı kadar değildir. Çocukları da bulunan bir ölünün mirası paylaştırılırken, anasıyla babası hayatta iseler, bunların payları altıda birer olmak üzere eşittir. Dede ve nine de böyledir. Anası bir olan kardeşler birden fazla iseler, mirasın üçte birini erkek ve kadın eşit olarak paylaşırlar. Bu eşit paylaştırmada ya mirasçının ölüyle ilişkisi ya da onu ölüye bağlayan vasıta göz önüne alınmıştır. B. Aynı derecede erkekle kadın akraba yan yana geldiğinde erkeğe iki kadın hissesi kadar pay verildiği durumlarda aile ve kamu yararıyla mali yükümlülükler göz önüne alınmış ve buna göre bir denge kurulmuştur. Bugün daha ziyade Batı toplumlarında durumun kısmen değiştiği gözlenmekte olsa bile, geçmiş zamanlarda erkekler ticari tecrübe, bilgi birikimi ve toplumsal aktivite gibi imkan ve konumları itibarıyla servetin rasyonel kullanılışına kadınlardan daha yatkın olmuşlardır. Ayette bu gibi objektif durumlar dikkate alınarak içinde toplumun da hakkı bulunan servetin daha çoğu üzerinde tasarruf hakkı erkeğe verilmek suretiyle bu anlamıyla servetin daha iyi korunması, idare edilmesi, aile ve toplumun ondan azami derecede istifade etmesi amaçlanmıştır. C. Tasarruf ve idare bakımından mirasın çoğuna erkekler hükmetmekteyseler de bizzat faydalanma bakımından kadınlar daha avantajlı durumdadırlar. Çünkü kadınlar erkeklerin aldıklarının yarısını almakla beraber, bu yarıda başkalarının, mesela kocalarının, erkek kardeşlerinin tasarruf, müdahale ve istifade hakları yoktur. Kadınlar bu hisseyi istedikleri gibi kullanırlar. Evlenirken düğün masrafı, mehir, kocanın karısına vereceği veya borçlanacağı teminat akçesi, evlendikten sonra ailenin geçiminin temini hep erkeğe yüklenmiştir ve bu vesileyle kadınlar erkeklerin aldıkları mirastan da istifade etmektedirler. Hesaplandığında görüleceği üzere kadınlar mirasın üçte birine malik oldukları halde faydalandıkları pay yaklaşık üçte ikiyi bulmaktadır. Ayrıca erkeklerin askerlik, belli dereceye kadar muhtaç akrabanın nafakasını temin, kaza teminatı, diyet ödenmesine katılma gibi kadınlar için söz konusu olmayan mali yükümlülükleri de vardır. D. İslam miras taksimini tenkit edenlerin dikkat etmeleri gereken bir husus vardır ki, eski Roma, Yunan, Mısır, Hint, İran, Çin ve Arabistan'da kadınlar mirastan tamamen mahrum bulunuyorlardı. Miras taksiminde ulaşılmak istenen amaç, servetin ailede kalması, başka ailelere intikal etmemesiydi. Orta Çağ'dan sonra Batı'da, kadınlarla erkeklerin mirastan eşit pay almaları için bazı hukuki düzenlemeler yapıldı, kanunlar çıkarıldı. Ancak bu defa kadınların malları üzerinde serbest tasarruf haklarına sınırlamalar, özellikle erkeklerin izni şartı getirildi. Buna karşı yeni zamanlarda yapılan mücadeleler sonunda genellikle elde edilen sonuç, mülkiyet ve tasarrufta eşitlik olabildi. İslam'ın daha baştan verdiği haksa, mülkiyet bakımından kadına üçte bir olan, fakat tasarruf ve istifade bakımından üçte ikiyi bulabilen bir miras payıdır. 11. ve 12. ayetlerde birkaç kere tekrarlanan vasiyet ve borçtan sonra ifadesi, hem bu ikisinin taksime nispetle önceliğine hem de önemine işaret etmektedir. Bu talimata göre, önce ölünün borçları ödenecek, sonra vasiyet yerine getirilecek, daha sonra da kalan miras paylaştırılacaktır. Hadisler ve icma, vasiyeti mirasın üçte biriyle sınırlamış, varislere vasiyet yoluyla mal bırakmayı da yasaklamıştır. Terikenin üçte ikisi varislerin mahfuz hisseleridir. Muris yani miras bırakan, malın üçte birinden fazlasını yabancılara yani varis olmayanlara veya bir hayır kurumuna vasiyet etmiş olsa bile, varisler razı olmadıkça bu vasiyetin üçte biri aşan miktarı geçerli değildir. Varis olmayan akrabayla yetimlerin mirastan faydalandırılmaları, ayrıca nafaka, zekat, kurban, fıtır sadakası, üçte birle sınırlı vasiyet, ihtiyaç devam ettiği müddetçe zekat ödenmiş olsa bile yoksulların servet üzerinde hak sahibi olmaları ve bunlara ek olarak adaletli bir şekilde sokulmuş olan

0: Miras taksimi, İslam'ın öngördüğü sosyal adalet ve refahın sağlanmasında rol oynayan önemli kurallar ve kurumlardır. 13. ve 14. ayetlerde az önce belirtilen buyruk, yasak ve tavsiyelerin Allah Teala tarafından konulmuş sınırlar olduğu, Allah ve Resulüne itaat edenlerin ahirette büyük mükafatlara nail olacakları, onlara itaatsizlik edip Allah'ın koyduğu sınırları aşanlarınsa ağır cezalara çarptırılacağı vurgulanmıştır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden, Nisa suresinin tefsirine kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Furkan Suresi 6. Ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kur'an-ı Kerim, her sırrı bilen Allah Teala'nın katındandır. İnkarcılar, Kur'an hakkında asılsız iddialarda bulunarak onu yalanladılar. Onu kendisi uydurdu ya da başkalarından yardım alarak yazdı veya başkasına yazdırdı da kendisi sabah akşam okuyor diye iftiralar ortaya attılar. İşte bu ayetle Kur'an-ı Kerim'in Allah Teala'nın katından olduğu, onun göklerdeki ve yerdeki her sırrı bildiği açık bir şekilde beyan edilmiştir. Sonrasında da kıyamet gününde inkarcılar için hazırlanmış azap anlatılmıştır. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Kur'an-ı Kerim her şeyi bilen Allah katından indirilmiştir. Apaçık bir mucizedir. Almamız gereken ikinci mesajsa, Allah Teala kendisine ve yüce kitabına inananlar için bağışlayıcı ve merhamet edicidir.
1: Aşr-ı Şerif. Faruk Çoban. Furkan Suresi 1-9. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O, göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir, dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.''

0: Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz, dediler. Gör işte, senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Süleyman Talha Çuhadar. Taha Suresi 1 ila 14. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: "Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum." Onun yanına geldiğinde kendisine, "Ey Musa!" diye seslenildi. "İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namaz kıl. Azim olan Allah doğru söyledi."

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Helal ve haram. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, merhamet edendir. Tahrim Suresi 1. Ayet. Bu ayet, kitabımız Kur'an'ın Tahrim Suresinin ilk ayetidir. Sure, adını ilk ayette geçen haram kılma ifadesinden almaktadır. Sözlükte yasak anlamına gelen haram, dini bir terim olarak kesin bir dille, açık bir şekilde yapılmaması istenen fiildir. Bu ayetteki sesleniş, özellikle Peygamberimize olsa da, genelde tüm insanlarıdır. Bilhassa teşri açıdan, yani Allah adına hüküm koyma açısından konuya baktığımız zaman, ey Peygamber, eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir hitabıyla Yüce Allah, Peygamberimizin şahsında hem onu hem de tüm insanları uyarmaktadır. Haram kılma konusunda peygamberler tarihine baktığımız zaman, peygamberliğin mahiyeti ve peygamberlerin getirdiği vahiylerin hakkıyla anlaşılmadığı dönemlerde bazı problemlerin oluştuğunu görmekteyiz. Bu bağlamda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki peygamberlerden, bilhassa Hazreti İsa'nın tebliğ ettiği mesajın insanlar tarafından yeterince ve gereğince anlaşılmaması, Hazreti İsa'ya tanrılık yakıştırılmasına ve kendilerini toplumdan soyutlayan ruhaniler sınıfının oluşmasına sebep olmuştur. Kendilerini ruhani olarak ilan eden insanların Tanrı adına otorite kullanır hale gelmeleri, Yüce Allah tarafından Kur'an'da eleştirilen bir durumdur. Resulullah'ın peygamberlik görevinin tamamlanmasına doğru giden bir süreçte, bu ayetlerde Peygamberimizin beşerilik yönü ön plana çıkarılmaktadır. Hazreti Peygamber'in vahyin kontrolü dışında kalabilecek dini nitelikte bir tasarrufunun olamayacağının özel olarak vurgulanması da ayrı bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda kaynaklarda Osman bin Maz'un'un hadisi diye meşhur olan rivayette de görüldüğü gibi, zaman zaman aşırıya kaçan kişiler Hazreti Peygamber'in müdahalesiyle karşılaşmış ve aşırılıklarından vazgeçirilmişlerdir. Şöyle ki, Enes bin Malik'ten şöyle rivayet olunmuştur. Bir kere ashabtan 3 kişi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bunların bilmedikleri gizli ibadetlerini sormak ve öğrenmek üzere peygamberin kadınlarının evlerine gelmişlerdi. Bunlara peygamberin ibadeti haber verilince, güya azımsayarak, ''Biz nerede, Resulullah nerede? Muhakkak ki Allah, peygamberinin geçmiş olan ve gelecekte işlenmesi muhtemel bulunan bütün günahlarını mağfiret etmiştir.'' dediler. Sonra da şöyle ahdettiler. İçlerinden birisi, ''Ben geceleri daima namaz kılacağım.'' dedi. Diğeri de, ''Ben de her zaman, her gün oruç tutacağım.'' dedi. Üçüncüsü, ''Ben de kadınlardan ayrı yaşayacağım, hiç evlenmeyeceğim.'' dedi. Onlar bu söz üzerindeyken Resulullah bunların yanına gelerek, ''Siz şöyle şöyle söyleyen kimselersiniz değil mi? Fakat şunu biliniz ve iyi düşününüz ki, ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve korunanınız bulunuyorum. Bunlarla beraber ben gâh oruç tutarım, bazı günlerde tutmam. Gecenin bir kısmında namaz kılarım, bir kısmında uyurum. Kadınlarla da evlenirim. İşte benim sünnetim budur. Her kim benim yolumdan gitmez, ondan yüz çevirirse benden değildir.'' buyurdu. Genelden özele giderek Tahrim Suresi 1 ve 5. ayetlerin anlaşılması için temel dini eserlere baktığımızda pek çok rivayet görmekteyiz. Bunları özetleyecek olursak Peygamberimiz esasen helal olan bir şeyi kendisine yasaklamıştı. Yüce Allah da eşlerinin hatırına, onlar sebebiyle kendisini böyle bir mahrumiyete itmesinin doğru olmadığını bu ayetle bildirerek böyle bir karar yemin eşliğinde verilmiş olsa bile üzerinde ısrar edilmesi uygun olmayan yeminlerden vazgeçip kefaret ödeme tarzında şer'i bir yol bulunduğunu hatırlatmıştır. Ayrıca bu konuda Kur'an'dan anlayabileceğimiz öğütlerden biri, peygamberliğin önemi ve mahiyeti, diğeri ise aile sorumluluğunun önemidir. Nitekim Resulullah'ın yeme içme, aile hayatı gibi durumları onun beşeri yönüyle ilgili olduğu için kendisinden insan tabiatını aşmaması istenmiş, sadece eşlerinin aklına ve gönlüne hitapla bulundukları konumu hatırlatılarak bu konudaki tercih yapmalarını istemesi uygun görülmüştür.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Furkan Tıraşçı. İnşikak Suresi.

الحق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında ve o da Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, ey insan, sen Rabbine doğru büyük bir çaba içindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse, hesabı kolay bir şekilde görülecektir. Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse, eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o, dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. Hayır, hayır, yemin ederim o şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki, siz halden hale geçeceksiniz. Durum bu iken, onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkarcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir azabın haberini ver. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Tekvir Suresi 1 ila 29. ayeti kerimeler.

سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara and olsun. Kararmakta olan geceye and olsun. Ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: 40 ayette sosyal hayat.
1: Allah Teala İsra suresinin 32. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: وَسَاءَ سَبِيلًا. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur. Azim olan Allah doğru söyledi. Neslin korunması İslam'ın temel ilkelerindendir. Diğer ilahi dinler gibi İslam da neslin korunmasını ve devam etmesini sağlamak üzere evliliği teşvik etmiş, ahlaka aykırı davranışlar olan zina ve fuhuştan müminleri sakındırmıştır. Rabbimiz bekar olanların evlendirilmelerini istemiş, evlenenleri lütfuyla zenginleştireceğini müjdelemiştir. Zina, bir kadınla bir erkeğin aralarında nikah bağı olmadan birlikte olmaları demektir. Ayet-i kerimedeki zinaya yaklaşmayın ifadesi, sadece zinayı değil, zinayı kolaylaştıran ve teşvik eden davranışları da yasaklamıştır. Müstehcen kıyafetler ve konuşmalar, sarhoşluk, kadın ve erkeğin birlikte paylaştıkları ortamlarda dikkat etmeleri gereken ölçülere uygun davranmamaları, haram olan şeylerin izlenmesi zinayı kolaylaştıran davranışlardır. Allah Teala mümin kadınları da erkekleri de kıyafetlerine ve davranışlarına dikkat etmeleri konusunda uyarır. Şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiş tesettür, kadını rahatsız edici bakışlardan korur. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır ayeti, iffeti korumada ve zinadan sakınmada bakış ahlakının önemine vurgu yapmaktadır. Devamındaki ayette aynı uyarı kadınlara da yapılmakla birlikte, ilk hitabın erkeklere yapılıyor olması, toplumda yerleşmiş yargıların tersine iffeti korumada erkeklerin de sorumluluğu olduğuna işaret etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de iffeti korumanın önemi Hazreti Yusuf kıssası ile anlatılır. Kur'an'da zina edenlerin müşriklere layık görülmesi, iyi kulların Allah'ı inkar etmeyen, cana kıymayan ve zina etmeyen kişiler olduğunun belirtilmesi, zinanın büyük bir günah olduğuna işarettir. Allah Teala, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine biat edecek mümin kadınlardan, şirkten uzak durmaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri ve iftira etmemeleri konusunda söz almasını ister. Neslin ve iffetin korunmasını sağlamak için zinanın yanı sıra yaratılış gayesine aykırı olan sapkın ilişkiler de haram kılınmıştır. Eski dönemlerden beri var olan bu çirkin fiil kavimlerin helak olmasına sebep olmuştur.
2: Kırk ayette sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: ...21. cüz.
2: Dinleyeceğiniz bu cüzde Ankebut suresi 46 ile 69. ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1 ila 30. ayetlerin meali yer almaktadır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala, Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince,